0: Musa Eroğlu.
1: Sözler Karaca olan, müzik Büyük Usta Musa Eroğlu. Ona
0: selam olsun. Allah uzun ömürler versin. Vallahi yavaş yavaş herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum. Öyle mi?
1: Çok geçti İsmail.
0: Vallahi çok çabuk geçti.
1: Bir sürü eser var söyleyeceğimiz.
0: Hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik. Ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
1: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik. Şimdi de finale doğru bir Yeşilçam şarkısı bence bu programa yakışır. Ne söyleyelim? Bence şu anda sen bize güzel bir eser seslendir. Ben biraz soluklanayım. Vallahi sonra beraber final yapalım.
0: Nakaratlara birlikte. Ayrı gayrı yok. Tamam. Bu programın en güzel özelliği birlikte söylemek, birlikte coşmak, eğlenmek. Evet, intizar diyoruz efendim. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Evet, dans edebilirsiniz efendim.

0: Keşke
1: İsmail'cim, sesindeki o eski zaman Hüsnü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı, çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan, artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum ve...
1: Bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: Attın beni gurbet ele.
0: Türkiye'nin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Yazımı kaşacağım. Bak gözümde yaşa.
0: İzzet Altınmeşe. Ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice...

0: Sene 1986.
1: 10 yaşındayım ben.
0: 86 yılı benim radyo başlangıç tarihim.
1: Eyvallah.
0: Efendim, böyle bir diskotekte tanışma vaktim olmuştu benim o zaman. Ankara Radyosu'nun çok mükemmel bir diskoteği vardı. Böyle raflar üzerine dizilmiş binlerce taş plak. O döneme ait 1900 işte 30'lu yıllardan 40'lı yıllardan ta 60'lara kadar 70'lere kadar gelen hem 45'lik plaklar vardı hem de büyük plaklar vardı.
1: Evet.
0: Ben orada böyle bu Necmi Rıza Ahıskan, efendim işte Alaaddin Hoca, Bekir Sıtkı Sezgin ve eski hafızların tamamının ve üçer tane şeyleri vardı.
1: Ya.
0: Adetleri vardı. Plaklarının yedekleri de vardı aynı zamanda.
1: Ya.
0: Taş
1: Yıpranmaya
0: plak.
1: karşılık
0: Tabii tabii böyle
1: bulunsun diye.
0: raflarda muntazaman dizilmiş. Çok güzeldi. Bir de büyük bir plato vardı. Dışarıya herhangi bir plak çıkarmak yasak o zaman. Ben bir tane ortam teybi götürdüm böyle ortam sesini alan. Plato da çalıyor. Ben onların tamamını
1: Kaydediyorsunuz.
0: kaydediyorum.
1: Ya.
0: A'dan Z'ye. Yanımda belki 10 tane şey götürüyorum. Bant götürüyorum.
1: Kaset.
0: Baştan sona kadar çalıyor. Benden başka da diskotekte Allah'ın bir kulu yok. Çalıyor ben kaydediyorum. Çalıyor ben kaydediyorum. Bir sürü şey böyle yüzlerce kaset doldurdum. Yani oradaki varit olan, bulunan ne varsa. Ama bunları dinledikçe bunların etki alanlarından bir türlü çıkamıyorum kardeşim. Yani
1: Ya.
0: hiçbir şeyden zevk almıyorum. Hiçbir şeyden tat almıyorum yani. Kendimden de zevk almıyorum. Kendi okuduğumdan da hoşlanmıyorum. Ondan sonra. Böyle bir garip ikileme düştüm. Baktım ki yani benim dışında herkes zevki alem içinde
1: Memnun bir
0: ama
1: sıkıntı yok tabi tabi.
0: ben büyük bir rahatsızlık, büyük bir keyifsizlik. Çünkü bu
1: Ya.
0: icraları dinlediğim zaman diyorum ki ya Rabbi ben neredeyim diyorum ya. Bu insanlar kim, ben kimim diyorum yani. Bak Ankara Radyosu, sen buradasın.
1: Öyle bir söz var
0: Böyle.
1: ya, efendim nerede, ben neredeyim
0: Yani
1: diyor
0: evet.
1: ya.
0: Bu insanların böyle bu mümtaz gidişlerini, oradaki o icralarını, Münir Bey'in hakeza öyle, herkesin. Yani unutulmuş, bilinen bilinmeyen ne kadar ne varsa o diskotekte var. Yani o döneme ait ne ararsan orada vardı.
1: Ya.
0: Ben oradan o kadar çok beslendim ki.
1: Tabii.
0: Yani şimdi oturuyorum, düşünüyorum Boracığım. Yani iyi ki orada vakit geçirmişim. Yani bu silerdim plakların üzerlerindeki o tozları falan alırdım.
1: Güzel.
0: Efendim böyle bir uğraş içine girmiştim ben. Benim adımı şey koydular. Taş plak ses. Öyle etkilendim ki.
1: Eyvallah.
0: Efendim, gözü ceylan gözüdür, bakışı mestanedir.
1: Allah. Şükrü Tunar.
0: Şükrü
1: Vay
0: Tunar,
1: vay vay
0: Allah
1: vay.
0: rahmet
1: Ne
0: eylesin.
1: eser ve ne icra.
0: Klarnetin devi.
1: Ya.
0: Ne güzel besteleri var.
1: Muhteşem efendim ya.
0: Onun bir gün inşallah ileriki dönemlerde onun şeylerini, taksimlerini falan da yayınlayalım
1: Dinletelim.
0: inşallah.
1: Eyvallah.
0: Müthiş bir insan. Perihan Altındağ sözlerinden dinleyelim bu eseri.
1: Efendim bu icrada yine daha evvel programlarda konuşmuştuk. Hani Zeki Müren'in bir icrasını dinletmiştik Karanlık Ufkuma diye. Beni çok etkiler. Bu da o beni böyle paramparça eden, çocukluğumdan beri dinlediğim, bildiğim eserlerden bir
0: Ama işte
1: tanesi.
0: seçilmiş eser,
1: Ya,
0: seçilmiş
1: ya muhteşem efendim.
0: solist.
1: Cuk oturmuş yani.
0: Yani yani
1: Şimdi Ferah Hanım da o
0: evet.
1: şarkı için
0: Tabii tabii
1: biçilmiş kaftan.
0: tabii tabii
1: Şimdi dinleyelim.
0: tabii evet.

0: Ya. Böyle bir nazlı okuyuş.
1: Bir ara şöyle
0: Tablo çiziyor
1: hissederdim.
0: dedim ya, yani tablo
1: Eyvallah.
0: çizer, bir resim yapar gibi. Yani insanın muhayyilesinde bir şey okurken yani hemen bir resim beliriyor insanın gözünde.
1: Ya.
0: Yani bu ne yapmak istiyor falan diye. Yani sesiyle resim yapmak gibi bir şey bu yani.
1: Şöyle bir hisse kapılırdım hocam. Ben de sizin gibi çok dinlerim. Söylemekten daha çok dinlemeyi severim hatta.
0: Eyvallah.
1: Diyelim bir dönem böyle Perihan Hanım'a taktım, onu dinliyorum filan. Bir süre sonra diyorum eyvah, şimdi Safiye Hanım bana gücenebilir. Biraz da onu dinleyeyim. Onu dinledim. Ey müzeye şimdi kızacak. Hangi birini dinlesen
0: Tabii.
1: öbürü küsecekmiş gibi
0: Evet.
1: geliyordu.
0: Ama hepsi de zirve insanlar
1: Ya.
0: yani.
1: Ya.
0: Hiçbir tanesine de doymak mümkün değil. Doğru. Ne yaparsak yapalım.
1: Eyvallah.
0: Yani harikalar yaratmış insanlar. Yani bu insanlar kendi sesleriyle gerçekten hiç ulaşılmaz
1: Evet.
0: yerdeler. Öykünmek diye bir şey vardır, bilir misin?
1: Eyvallah.
0: Yani bizde hani bir kişi hanende geleneğinde önce ustaya öykünür.
1: Eyvallah
0: Yani
1: ya.
0: o ustanın yapmış olduğu şeylere ona yakın okumak, hatta onu taklit etmek gibi bir moda
1: Evet.
0: girer.
1: Ha. Şarttır efendim o.
0: Evet. Şimdi günümüzün insanlarını tenkit etmek anlamında söylemiyorum. Mesela bir benzetsin istiyorum mesela.
1: Ya.
0: Bizim bu hatıramızda var olan.
1: Andırsın hiç
0: Yani
1: olmazsa.
0: hatıramızda var olan bu bahsettiğimiz bu müstesna insanların, bu
1: Evet.
0: okuyucuların, bu icrakarların mesela bir tavrını, bir tarzını, ya bak bu da ona benziyor diyeceğimiz bir şey arıyorum ben, biliyor musun?
1: Ya.
0: Yani dinleyip de ya bak Safiye gibi okumuş, aynen Safiye'ye benziyor diyebileceğim bir şey arıyorum ben mesela.
1: Ya.
0: Müzeyyen Hanım gibi bir şey oku. Aynen bak onun gibi o kırılgan sesi olan, onun gibi böyle parlak, bülbül gibi böyle
1: Var
0: sesini.
1: var hocam ya maşallah. Çok güzel
0: Vardır
1: kardeşlerimiz,
0: mutlaka,
1: arkadaşlarımız
0: inşallah
1: var.
0: öyledir.
1: Eyvallah.
0: İnşallah. Yani belki vardır da saklıdır. Biz
1: Eyvallah.
0: bilmiyoruz yani.
1: Eyvallah.
0: Ki olsun yani, olmasını çok
1: Olsun
0: isterim.
1: tabii efendim.
0: Yine Safiye, bak Safiye'yle
1: Geldik
0: bize
1: ya. Ya bak küsmesin geldi o da.
0: küsmesin.
1: Ya.
0: Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmış
1: Ya
0: adımış.
1: ya. Bunu dinleyelim sonra bir
0: Evet.
1: hatırasını anlatayım
0: Evet,
1: size.
0: eyvallah. Bu da çok güzel bir türküdür biliyorsun.

0: Yani
1: Bu ne efendim şimdi?
0: başlar Safiye Hanım başlamadan o ana kadar porte çalanlar hemen bir anda
1: Ya.
0: kayboluyorlar.
1: Şimdi bunu yeniden bestelemiş. Okurken
0: Evet
1: tekrar bestelemiş ya.
0: tabii. Yani
1: Ya.
0: şimdi bu bilinen notadaki haliyle bu icra
1: Aman
0: arasında dağlar
1: Allah.
0: kadar
1: Ya.
0: fark var.
1: Ama böyle
0: Ama
1: yapıyor, böyle
0: tabii
1: okuyor.
0: evet.
1: Ya. Türkülerde de öyle değil mi
0: Öyle
1: efendim? Bir okuduğunu bir daha
0: evet aynı.
1: okumuyor ki. Ya.
0: Evet.
1: Şimdi bu Safiye Hanım'la ilgili bir hatıra var. Onu size nakledeyim. İzmir'in çok önemli bestecilerinden Rakım Erkutlu Hoca, Hisar Camii'nde oranın da imamı biliyorsunuz. Safiye Hanım ona meşke gidiyor. Rakım Bey'in kendi eserlerini meşketmek için devamlı gidiyor. Camide küçük bir odası var Rakım Bey'in.
0: Allah
1: Orada
0: Allah.
1: beraber meşk ediyorlar. Ut çalıyor Rakım Bey. Nota yazmayı da bilmediği için mübarek Reşat Aysu, kemani Reşat Aysu. O da orada bulunuyor ki orada notayı alacak o eserleri. Rakım Bey okuyor. Sonra Safiye Hanım okuyor. Meşk ettikten sonra. Rakım Bey diyor ki Reşat Aysu'ya, onun okuduğu gibi al notaya. Bunun okuduğu bu şekilde al, bu şekilde al diyor ya.
0: Ya
1: Vallahi
0: tabii
1: efendim
0: de.
1: ya. Bu nasıl bir şey ya?
0: İşte Femi Muhsin dedikleri işte o
1: Ya.
0: ağız doğru ağız var ya.
1: Bununki diyor doğru, bununki güzel.
0: Birçok insan öyledir ama biliyor musun? Bazı eserler
1: Ya.
0: vardır, vardır. Ondan sonra unutulmuştur, bilinmez. Öyle bir insanda canlanır ki hayret
1: Ya.
0: edersin. Onu kurallamıştır. Kendine göre bir
1: Ya.
0: şey yapar. Onu tekrar bir şey yapar, var eder yani.
1: Tabii.
0: Onu doğrular, onu daha da üst
1: Tabii.
0: bir kademeye taşır.
1: Ya
0: Şimdi
1: efendim.
0: Safiye Hanım da öyle. Bunların hepsini hangi eseri verirsen ver, kendilerinden de bir parça var içinde
1: Olmaz
0: çünkü.
1: olur mu?
0: Yani
1: Olmaz olur mu
0: kendileri
1: ya?
0: de bir ruh veriyorlar, canlılık
1: Ya.
0: veriyorlar
1: Ya.
0: okudukları esere. Yani hayat veriyorlar. Esere
1: Ha.
0: hayat vermek demektir bu. Şimdi Allah rahmet eylesin, Rakım Bey de bakıyor tabii
1: Ya.
0: işin giderine.
1: Bunun
0: Görüp
1: gibi,
0: diyor
1: bunun
0: ki
1: gibi.
0: böyle olsun
1: Aynısından.
0: diyor. Bunun gibi
1: Ya,
0: yap diyor.
1: ya. Ne acayip efendim, değil mi?
0: Vallahi. Öyledir.
1: Ya.
0: Şimdi biz tabii bugün son dönemlerde ne yapıyoruz biliyor musun? İnsanların kendinden var ettiği ve kendi duygu ve düşüncelerinden. Safiye Hanım bak bunu yapmış. Peki bugün toplu icralarda veya ferdi icralarda böyle bir rahatlık kimde var?
1: Ya, ya.
0: Böyle bir rahatlık yani böyle özgürce okumak.
1: Şu önümüzde bir tane kağıt var işte efendim. Onu koyuyorlar, onu okuyorsun.
0: Yani şimdi bu
1: Ya.
0: yeter mi peki bir insana?
1: Yeter mi hiç ya? Yeter mi?
0: Yani buna duygu, yani o kişinin vereceği bir duygu olması lazım.
1: Ya, ya. Bir de öyle bir tabir çıktı. Notadaki gibi. Değil mi hocam? Neyse o notadaki gibi. Hangi
0: Notadaki gibi
1: notadaki gibi?
0: okuyor.
1: Hangi nota ya bu? Ha.
0: Ama bu bir kural. Yani bu tamam, bu var olmuş,
1: Tabii.
0: kaybolmasın diye
1: Önünde
0: yazılmış.
1: duracak bu.
0: Tabii.
1: Evet. Böyle duracak.
0: Evet ama
1: Ha.
0: buna işte hayat vermek lazım.
1: Ya.
0: Buna başka bir çeşni, buna yağını, tuzunu, efendim biberini koymak lazım. Başka türlü olmaz mı
1: İşte böyle
0: yani?
1: yaptığınız zaman da diyorlar ki bu böyle değil. O
0: Ama
1: çıkıyor.
0: değil işte yani
1: Ya.
0: bu böyle değil aslında.
1: Ya.
0: Yani bu
1: Ya.
0: nota
1: Bu
0: böyle
1: değil.
0: değil.
1: Bravo
0: Evet.
1: efendim. Ya. Ne güzel
0: Doğru
1: söylediniz.
0: olan bunun okuduğu.
1: Ya.
0: Yani bu illa böyle olacak demek bu aslında kuralsızlık bu.
1: Ya. Öyle olmalı.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bence
1: Güzel.
0: de. Evet.
1: Peki efendim.
0: Evet. Şimdi tabii yine zirve seslerden Sabite Tur Gülerman.
1: Ya.
0: Allah
1: Ona ne
0: rahmet
1: diyorlar
0: eylesin.
1: biliyorsun hocam değil mi? Keman sesli kadın diyorlar.
0: Tabii.
1: Lakabı
0: Ya
1: o.
0: nasıl geniş bir sese sahip
1: Ya.
0: ama çok enteresan. Okuduğu eserlerde o da kendini çok var etmiş önemli bir insan. Yalancıdır hep aynalar.
1: Pınar.
0: Evet.
1: Vah babam vah. Çok güzel.
0: Gir kalbime gör kendini. Allah
1: Ya.
0: Allah. Söze bakar mısın?

0: Yalancıdır hep aynalar. Bir de ilk sevgideki bakış gibi diyor.
1: Ya efendim.
0: Sözün zarafetine bakar mısın ya?
1: Halılarda
0: Gir
1: nakış
0: kalbime,
1: gibi.
0: gir. Yani söz diyoruz ya, hani söz, önce söz vardı diye bilinen ve işi tahkim eden de bu zaten.
1: Ha.
0: Söz zaten melodinin, efendime söyleyeyim, var olmasının da sebeplerinden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Ses ve söz.
1: Tabii. Hocam
0: Ama
1: öyle derdi. Çok affedersiniz, sözünüzü kestim. Zaten o şiirde, yani elinizde bir şiir varsa, onun bir musikisi var.
0: kendi içinde
1: Evet,
0: tabii.
1: bestekar oradaki o müziği süzüp çıkaran kişidir derdi. Yani o zaten var
0: O
1: o.
0: söz
1: Orada duruyor.
0: ilham veriyor zaten ona.
1: Ya.
0: Yani o besteyi
1: Ya.
0: yapabilmek için sözün kendisi bizatihi hareket noktası zaten.
1: Ya.
0: Yani o sözdeki muhteva olmasa, o bestekarın ruhundaki o hareketlenme, düşünce, o doğaçlama neyse, yani o söz onu aslında bir yere sevk ediyor. O gönderiyor kendisini bir yere.
1: Ya.
0: Diyor ki bunu böyle yapalım mesela. Makamı hangi makamda diye mesela. Bunu Hicazkar mı olsun,
1: Tabii.
0: Kürdili Hicazkar mı
1: Kim
0: olsun,
1: belirliyor onu?
0: Uşak mı
1: Söz
0: olsun?
1: belirliyor.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Sözün bizatihi kendisi hükmediyor. Diyor
1: Ya.
0: ki yani
1: Beni uşak besteli
0: beni yani ben evet ya uşak olsun. Öyle
1: diyor.
0: karar veriyor zaten.
1: Tabii.
0: Bestekar da diyor ki bu söze bu makam yakışır diyor mesela.
1: Ya.
0: Bu sebeple ama işte tarihin bize getirmiş olduğu eski bestekarları, mesela Hafız Saadettin Kaynak.
1: Ya.
0: Doğuyu harman etmiş. Allah rahmet eylesin.
1: Ya
0: O
1: efendim.
0: bölge. Kendisi de Rizeli malum biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Rizeli olması sebebiyle, bir de hafızan olması, hafız olması sebebiyle.
1: Ya.
0: Algısı çok yüksek bir adam.
1: Ya.
0: Birçok eserine bak, o şarkın bariz bütün o terennümlerini bestelerin
1: Tabii.
0: içinde bulursun.
1: Ya.
0: Bak, Batan Gün Kan'a benziyor mesela.
1: Tabii.
0: Efendim, onun diğer o Hüseyin'i şarkıları, o geçkileri,

0: Yani
1: Ya.
0: hepsi bir algı meselesi. Bunların hepsini almış
1: Senin yazın
0: toplam.
1: kışa benzer
0: Senin
1: diyordu.
0: yazın
1: Bir
0: kışa ben.
1: sevdalı başa
0: Vecdi
1: benzer.
0: Bingöl mesela en büyük yarenlerinden bir tanesi. O da o toprağın çocuğu ya. Yani ne yapıyorlar biliyor musun? Kafa kafaya veriyorlar. O Fırat
1: Ya.
0: mesela. Allah'ım ya Rabbi. Fırat Yabasos bağırıyor mesela. O Vecdi Bingöl'ün sözüyle yazılmış mesela.
1: Okuyacaksınız onu başka bir programda inşallah.
0: İnşallah. Yani böyle bir şey olur mu ya? Fırat böyle. Ben onun bir hikayesi var bende biliyor musun? Allah rahmet eylesin. Alaaddin Hoca şeyde emisyonda bunu okuyor. Ben de işte radyoya ilk girdiğim seneler yine o zaman. Alaaddin Hoca'yı bilmiyorum. Reha Sağbaş da içeride eşlik ediyor hocaya.
1: Ya.
0: Bu eseri okuyor bu. Fırat, Fırat, bin göllerden süzülürsün diye böyle giden. Bu Fırat eserini okurken böyle o kadar etkilendim ki böyle derbeder oldum ben de yani. Reha da ara verdiler, geldiler benim o hali perişanımı gördü yani. O kadar çok etkilendim ki eserde. Alaaddin Hoca şimdi şu anda bize kimdir bu kadın saçları ak, benzi sararmış.
1: Ya. Kendi şarkısı.
0: Evet,
1: Ya.
0: kimdir bu kadın?
1: Bakalım
0: Nasıl tarif ediyor?
1: kimmiş.
0: Bak seyret yani. Ve sonra işi kendine tevdi ediyor eserin kendi içinde. Bir hayat, baştan aşağı bir hayatın nasıl cereyan ettiğini, nasıl yürüdüğünü ve insanın nihai halinin ne olduğunu anlatan çok güzel bir eser. Dinleyelim.
1: Peki.

0: çok yapalım yani. Hayat kendi izini bırakmadan insanın yakasını bırakmaz. Allah rahmet eylesin hocaya. Gerçekten
1: Amin.
0: çok çok etkileyici eserlerden bir tanesi bu da. Önce birinde görüyor, sonra kendinde görüyor bak hayatı. Kimdir bu kadın diyor. Ondan sonra kendisi aynaya bakınca idrak noktası işte bu. Efendim asırlık ezgilerin gene sonuna doğru yaklaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, ne yapacaklar?
1: Necdet Yaşar Bey'in üstadın bir saz semaisinin bir bölümünü çalacaklar.
0: Eyvallah.
1: Arkasından da ben Deniz
0: Evet.
1: Zeki Duygulu, İzmir'de yaşamış, Beyrut'ta doğmuş bir bestecimiz.
0: Eyvallah.
1: İzmir'de yaşamış uzun zaman. Onun bir Kürdili şarkısını icra etmeye çalışacağım. Derbeder bir aşıkım, yurdum, evim viranedir. Sanki ben bir sarhoşum, dünya bana meyhanedir.
0: Allah Allah. Efendim, tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Hoşça kalın.

0: birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pirit, ben, piyanoda Tulu Türpan. Bugün çok sevgili bir konuğumuzu ağırlayacağız. Programa Brezilya'dan bir parçayla başladık. Ayrton Moreira'nın Tombo isimli parçasıyla. Şimdi çok sevgili arkadaşımız Sibel Köse'yi sahneye davet edip onunla iki şarkı yapacağız.

0: Programa devam etmeden biraz sohbet edelim dedik. Merak etme, neden müzik demeyeceğim. Ama ben senin mimar olduğunu, ODTÜ'den mezun olduğunu ve nasıl müziğe başlayıp nasıl bu yolda, çetrefilli yolda çok derinlere gittiğini arada boşluklar da olsa takip edebildim. Ve bu süreç içerisinde gözlemlediğim kadarıyla kendini Great American Songbook, Amerikan cazı tarzına esas itibariyle odakladığını söyleyebiliriz galiba, değil mi? Yani galiba Fransız müzisyenlerle, Rus müzisyenlerle, Polonyalı müzisyenlerle, İtalyan müzisyenlerle bir sürü ortak çalışma yaptın. Ve o repertuarı baya baya baya baya baya baya bir seslendirdin.
1: Yani o repertuar biraz şey tabii, hani ben bazen böyle caz söylemeyi, çalmayı ortak dil, evrensel bir dil gibi düşünürsek onlar da ortak hikayeler gibi oluyor. Yani dünyanın her yerinde insanların çala geldiği, zaten standart denmesinin sebebi o. Çok çalınan parçalar olduğu için. Bir de işte onun dışında tabii ki caz bestecilerinin parçaları da var ama biraz daha kişisel zevke dayalı takip ettiğin, müzik yapmak istediğin şeylerle ilgili olduğu için standartlar böyle bir zemin oluşturuyor. Yani nereye gidersen git, ister Güney Afrika'ya git, ister işte Polonya'ya git, ister Fransa'ya git dediğin gibi.
0: Yani hiç karşındakiyle sohbet edemeyecek bile olsan, sahneye
1: O bir
0: çıktığında
1: sohbet
0: beraber
1: oluyor
0: evet bir
1: işte
0: sohbet
1: yani.
0: oluyor, değil mi? O tabii çok güzel ya, çok enteresan.
1: O yüzden çok da bir zaman geçti hakikaten üstünden. Ben de seviyorum o repertuarı. Böyle bir şey oluyor. Daha geniş bir işte ne bileyim sohbet edilecek.
0: Tabii böyle zengin bir külliyeyi çalışıp öğrenince insan bunu da aktarmak istiyor, bu bilgiyi bir şekilde, ve çok yoğun bir şekilde öğretim görevlisi olarak da, öğretmen olarak da çalışıyorsun. Bir sürü öğrencin var.
1: Ben kendim başladım aslında atölye çalışmalarını epeyce önce. Yani onu böyle bildiğimiz klasik anlamda öğretmen gibi düşünmüyorum. Aslında bizim yani benim annem öğretmen, anneannem öğretmen, bir teyze
0: Bizim aile
1: öğretmen,
0: gibi, bizimkiler de öyle.
1: aile böyle yani o genlerde var. Ama öğretmenlikten çok ben kendim ilk başladığım yıllarda gençtim. Sen de bilirsin benim o dönemimi. Hani keşke birisi olsa da ben bir şeyleri danışabilsem
0: Hepimiz
1: gibi bir evet
0: hepimiz.
1: şeyim vardı. Öyle bir ne bileyim bu bir sosyal sorumluluk gibi. Biraz rehber olmaya çalışıyorum. Yani şart değil çünkü devir değişti. O arada her şey değişti. İşte kayıt teknolojileri değişti. Dünya değişti. Şu anda mesela bir şeylere ulaşmak çok daha kolay. Hani bir böyle tıkla. Bizim zamanımızda işte kasetleri geriye alıp da kendi şarkı sözlerini çıkarttığımız dönemleri düşünecek olursak bilgiye ulaşmak çok kolay ama o bilgiyle ilgili seçicilik çok da zor oluyor. Çünkü daha yeni başlamış oluyor kişiler. Hani yaşla ilgili bir şey değil bu söylediğim. Hani
0: Kilometreyle.
1: dolayısıyla ha benim yaptığım şey de biraz böyle işin başındaki insanlara yol göstericiliği gibi bir şey. Çünkü nereden bakarsam bak hani böyle caz evet evrensel bir dil ama Türkiye biraz böyle şey bizim ülkemizde biraz
0: Evrenselin.
1: daha onu bulmak özel bir çaba gerektiriyor herkes için. Ben de o yolda böyle ipuçları vermeye çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler Sibel. Şimdi hangi parçayla devam edelim?
1: Şimdi ilk seslendirdiğimiz parçalar bir tanesi Obsession. Brezilyalı besteci Dori Caymmi'nin parçasıydı. Benim ilk duyduğum versiyonu çok sevdiğim bir caz şarkısı Saravon'dandı. Ve bizim çaldığımız aranjmanda işte Diana Reeves'in Saravon'a ithaf ettiği The Calling albümünde Billy Charles'ın aranjmanını ellerine sağlık bu arada. Seslendirdik. Arkasından da benim için özel bir parça oldu son özellikle 5-10 yılda. Alfonsina Yelmar oldu.
0: Ben oldukça tradisyonel çalmaya çalıştım
1: Evet,
0: orada esasında.
1: o da dünyaya Mercedes Sosa'nın aslında
0: Hediye ettiği.
1: hediye yani söyleyerek meşhur ettiği bir parça. Hikayesi de enteresan. Alfonsina Storni Arjantinli bir şair aslında. Böyle zamanında şiirlerinin değeri belki de çok anlaşılmamış, başka işler yapmış, çocuğunu tek başına yetiştirmiş vesaire. Bir gün uyumaya gidiyorum diye bir şiir yazıp denize yürüyerek hayatına son veriyor. Onun anısı için yazılmış ve nereye gidiyorsun Alfonsina daha söylenecek çok söz yazılacak çok şiir vardı diye. İşte o denizdeki deniz atlarının, deniz kızlarının onu karşılamasıyla falan filan ilgili bir şarkıydı.
0: Bak hani anlamasak bile hissediyoruz değil mi?
1: Çok
0: böyle bir öyküsü
1: olduğunu. Güzel çaldın, teşekkürler. Şimdi de Volkan da bizim çok gençken böyle işte onun çok sevdiği bir Brezilyalı müzisyen. Beni de sağ olsun ilgimi çekip sonradan konserlerini, albümlerini izlememe sebep oldu. Tanya Maria'dan bir parça. Yatrata.
0: Yatrata.

Madem bugün Brezilyalı bestecilerden gidiyoruz hep. Biz de sana bir Brezilyalı bestecinin, benim çok sevdiğim bir Brezilyalı bestecinin bir eserini çalalım. Bir dans aslında, Frevo. Sen çok güzel anlattın parçaların öykülerini, ben de anlatayım biraz. Frevo, Recife bölgesinde çok sevilen bir dans ve çok hızlı da bir dans. Hatta hızlı olmanın ötesinde bizim Lazların saksaganın kuyruğu giy de, saksaganın kuyruğu giy de, saksaganın kuyruğu giy de, yani bir türlü bitmeyen bir dans filan şeklinde yapılan bir dans. Ve büyük Recife şehrinin çevresindeki küçük köylerden gelen bandolar bu tarz müziği çalaraktan birbirleriyle yarışıyorlar. Fakat bu müddet sonra çok vahşi bir hale geliyor ve aralarında kavgalar çıkıyor. İşin içine polisler falan da giriyor. Bunların aralarındaki rekabeti biraz yumuşatmak için. Bunlar da birbirleriyle kavga ederken polisi kandırabilmek için ellerinde şemsiyeyi çevirmeye başlıyorlar. Ve bu Frevo dansı o şekilde çıkıyor ortaya ve şemsiyeyle yapılır bu dans. Elde böyle küçük bir şemsiyeyle olduğun yerde hoplayaraktan, zıplayaraktan falan. Ben Recife'ye gittim. Çok güzel bir Frevo müzesi var. Koskoca 3-4 katlı bir müze, yalnızca bir müziğe ayrılmış. Ve her sene, ben de oraya gittiğimde öğrendim, bu Frevo müziğinin festivali oluyormuş orada. Ekim

0: Evet, sevgili Kayıthane izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, ben piyanoda Tulu Tırpan. Her ne kadar biraz yorgun gözüksek de çaldığımız parçaların güçlüğünden dolayı son derece enerjisi yüksek bir program seçtik bugün sizlere ve mümkün mertebe Brezilyalı bestecilerden bir kaleidoskop yapmaya çalıştık. Ne dedik? Tanya Maria dedik. Ermato Pascual birazdan gelecek.
1: Doricaimi
0: Ondan sonra
1: dedik.
0: neydi ki? Gilberto
1: Doricaimi.
0: Gismonti,
1: Doricaimi.
0: Doricaimi ve Tombo'nun bestecisi Ayrton Moreira.
2: Tamam.
0: Çok büyük perküsyoncu ve besteci. Ve şimdi de programı Ermato Pascual, bu artık Brezilyalıların deli bestecisi diyeyim. Ermato Pascual'ın belki de en çok bilinen, sevilen parçalarından biriyle kapatıyoruz. Bebe. Çok teşekkürler Sibel.
1: Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
2: Ayağına
1: Gönlünüze
2: sağlık
1: sağlık.
2: Sibel'cim. İyi ki geldin.

Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Attın beni gurbet ele. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yazımı kuşa çevir. Bak gözümde yaşa. İzzet Altınmeşe. Ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünya...
3: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

Elçin Hatemli, Azerbaycanlıyım, Azerbaycan tar sanatçısıyım. Yaklaşık olarak müzikte 22 senedir müzikle uğraşıyorum. Profesyonel olarak da 12 senedir sahnelerde görev alıyorum. Ben aynı zamanda Türkiye'de 8 senedir yaşıyorum ve burada Azerbaycan müziğini tanıtmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da Şuşa grubunun kurucusuyum, rehberiyim. Bugün de sizlerle güzel bir program yapacağız inşallah.

Aynaz Rahimzade. Şuşa grubunun solistiyim. Ve aynı zamanda burada Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum müzik eğitimi bölümünde. Bundan önce de Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda opera şan bölümünü bitirdim. Birincilikle bitirdim. Tüm okulun birincisi oldum.

Türkiye'ye ben yüksek lisans kazanarak geldim ve ilk gözümü Türkiye'de açtım ve buradaki yapacağım müziklerinden düşünerek Azerbaycan'la Türkiye arasındaki olan müzik kültürünü yaşatmak için bütün öğrendiklerimi burada sergilemeye başladım.

Ben Areş Nazari, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Vurmalı Çalgılar 2. sınıfım. 2018 senesinde Türkiye'ye geldim, Ankara'ya geldim. İran'da Türklerin yoğunlukla yaşadığı şehirlerden biri olan Tebriz'den geldim buraya.

kibritin ifacısı Areş Nazarim. Benim çocukluk arkadaşımdı. Ben 2021 senesinde buraya geldiğimde de tek tük tanıdığım insanlardan birisiydi. O zaman zaten Elçin ve Areş bu grubu kurmuşlardı ve ben de öyle bu gruba dahil oldum.

Serhat Zaman, garman ifadesiyim. 41 yaşındayım. Müzik hayatıma yaklaşık 27 senedir devam ediyorum. Şa grubumuzla birlikte yaklaşık 5 senedir faaliyet göstermekteyiz.

Garmon aleti sonradan Azerbaycan'a girmiş bir alet. Akordeondan farkı sol tarafındaki tuşların yani bas kısmının akordeondan farklı olarak sağla aynı olması. Bir de yarım ses normal.

Müziğimiz, dilimiz nasıl bir olduğu gibi müziğimiz de birdir. Tabii ki bu kalbimizden geçen müzikler, notalar bir ırkın, bir Türklüğün bir simgesidir. Biz de bu kanı taşıdığımız için her harikada Türkiye'de bunu çaldığımızda hiç yabancı gelmiyor.

Ben Tural Mammadov, Azerbaycanlıyım. Müziğe ilk 8 yaşımda başladım. İlk piyanoyla aslında başlamıştım. Daha sonrasında kemançayı gördüm ve sesini çok sevdim.

Ben kendim Türkiye'de 2022 yılında geldim ve Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans okuyorum. Türkiye'de olmak aslında çok güzel bir şey. Ben çocukluğumda da ara sıra Türkiye'de gelip gidiyorduk ailemle. Yani bana çok yakın bir şehir. Yani kendimi Azerbaycan'daki gibi hissediyorum yani gerçekten.

Bu grupta çalmak gerçekten benim için biz en başta hep beraber çok yakın arkadaşlarız, bir aile gibiyiz. Ve sanırım ki bizi sevenler de bu yüzden sevebiliyor. Tamamen o ailevi samimiyeti verebiliyoruz. O kendi aramızda müziğimizi yaparken, kültürümüzü temsil ederken aynı zamanda çok da keyif alıyoruz bu işten.

Neden Şuşa grubu olarak biz tanınmaktayız? Şuşa bizim Azerbaycan'ın medeniyet ocağı ve medeniyet şehridir. Bildiğimiz kadar Karabağ'dan en güzel nadide bir şehirlerinden birisi ve Azerbaycan müziğinin başladığı başkent şehri olarak bilinmektedir. Ve biz ne mutlu bize ki Şuşa'yı aldığımız gün bizim büyük elçiliğimiz tarafından bir güzel bir konser yapıldı. Orada tam duygusal bir şekilde bizi sahneye çağırdığında Şuşa grubu diye çağırdılar ve biz de o günden beri kendimizi Şuşa grubunu gururla taşımaktayız.

büyük hayalim Türk dünyası müziği, özellikle Azerbaycan müziğini en iyi şekilde tüm dünyada temsil edebilmek. Tüm dünyaya açılmak istiyoruz açıkçası.

Bu grupla çalmak aslında biraz benim Türklüğümü gösteren bir, Türklüğümü oyatan bir hisse dokunuyor. Aslında bu grupta baktığımızda Güney Azerbaycan'dan olanlar var, Azerbaycan'dan olan ve Kars'tan olan var. Burada bizim bir Türklüğümüzü buluşturan bir grup var. Bu benim için paha biçilmez bir gurur.

0: aslımız, neslimiz, kalbimiz bir. Şarkımız, şiirimiz, derdimiz bir. Tonlar farklı belki ama rengimiz bir. Sazlarımız sevgiyi, dostluğu, asaleti çalar.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: Efendim kurultaydayız. Çok değerli üstadımız Arslanbek Sultanbekov abimizle birlikteyiz. Kendileri çok güzel eserler seslendirdiler. Zaten hepiniz biliyorsunuz büyük bir sevgiyle, coşkuyla kendisine iştirak ediyorsunuz. Hun büyük kurultay, Türk kurultayındayız. Neler söylersiniz? Bütün Türkler burada desek doğrudur herhalde.
1: Ve ne derim desen maşallah derim. Bunda kurultay çok büyük bir nasip. Bu 21. asır kitap gibi, mektep gibi sıralar geçiyor, ömürler geçiyorlar. Şimdi 21. asırda bir iyi bir sebep toplanmak için, kendimizin kültürümüzü görmek için, başkalarının kültürlerini görmek için. Çünkü Türk diyen millet çok değişik, çok kültür var. Ne kadar coğrafya, ne kadar gradus soğuk bir yerde, bir yerde sıcak, hep yerde Türkler yaşıyor. Benim yanımda Avguş Gergi Murat'ın Macar kardeşimiz.
0: Evet, sağ olsun, o da hoş geldi.
1: Evet, çok ne konuşma olur. Şimdi ben ne diyeyim, benim dostum. Biz Ankara'da da Yunus Emre İnstitut'un arkasıyla CSO'da bir konser verdik Yunus Emre'ye. Evet. Yunus Emre söz söylemiş diye ondan Avuş'la beraber olduk.
0: Evet, Andıraş Bey, Aslan Bek abi gibi çok değerli sanatçılarımız, üstadlarımız kurultayda konserler yapıyorlar. Bütün Türk milletinin kültürünü, sanatını burada izleme şansı buluyoruz bu vesileyle. Gerçekten çok güzel bir atmosferdeyiz. İnşallah bundan sonra da nice uzun yıllar Türk dünyasına kültürle, sanatla hizmet etmenizi diliyorum. Peki ikinci bir eser daha rica etsek, neler söylersiniz ikinci eseri, hangi
1: ben
0: eser olsun?
1: Avuş dostuna soracağım.
0: Avuş Bey'le.
1: Kan gibi parça.
0: Kopuz çaldığımız eser diyor. Yani...
1: Olur mu? Evet. Bunu çalarız değil mi?
0: Peki, buyurun.
1: Bu Yunus Emre'nin sözlerini, bu 700 yıl önce yazılan söz, bu bugünkü kadar yaşıyor. Yaşasın ya Allah, Yunus Emre yatan yeri cennet olsun.
0: Amin, amin inşallah. Evet.

0: Türk dünyasındaki müzik yolculuğumuz devam ediyor. Yanımızda Türkmenistan'dan değerli kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Bize çok güzel bir eser seslendirdiler. Bizleri Türkmenistan'a götürdüler. Türkmenistan'ın sazını, değil mi? Dutarı anlatan gerçekten muhteşem, çok güzel bir eserdi. Dutarı adeta bir insan gibi tasvir ederek anlattılar. Çok teşekkür ediyoruz değerli üstadlarımıza. Ama tabii bir eser bence yetmez. İstiyorum ki yine Türkmenistan'ın geleneksel müziğini dinleyeceğimiz, anlayacağımız bir eser daha okur musunuz?
1: Can can eser mi?
0: Can can diyoruz. Peki buyurun Can.

0: Can Can eserimizi seslendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Can Türkmenistan'a çok çok selam gönderiyoruz buradan. Efendim hemen sağıma baktığım zaman gerçekten bizim kemençeye benzer bir enstrüman değil mi? Enstrümanımızın adı ne acaba?
1: Kıçak.
0: Kıçak, kıçak enstrümanı. Peki hazır kemençe demişken, adeta kemençe sesini duymuşken Karadeniz yöresinden bir güzel eser de ben okusam olur mu?
1: Olur.
0: Peki buyurun.

dünyası müziğinin, kültürünün, geleneğinin izinde yolculuğumuz devam edecek. Macaristan Bugaç'tan, Büyük Türk Kurultayı'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu düdüğü.
3: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: top atarım sana.
1: Çay da toplar mıyız da?

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, Türkiye'nin sevilen sesi Hamdiye Erol, İzzet Altınmeşe, ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: ve iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
3: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu düdüğü.
4: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

Müzik Yolcuları Bayram Özel bölümüyle bu akşam TRT Müzik'te. Sabite Tur Gülerman. Klasik Türk müziğinin keman sesli kadını olarak anılan Sabite Tur Gülerman, 1927'de Çorum'un Kargı ilçesinde doğdu. İlk musiki hocası klarnetçi Salih Orağan ardından Eyyubi Ali Rıza Şengel'den klasik musiki üslubunu ve repertuarını öğrenen Sabite Tur Gülerman, Selahattin Pınar ve Saadettin Kaynak'tan istifade etti. Musiki icrasına radyoda başlayan Sabite Tur Gülerman, 1948'de Ankara Radyosu'na girdi. Radyo ve sahne çalışmalarının yanı sıra özellikle Erişti Nevbahar Eyyamı isimli şarkıya getirdiği yorumuyla tanındı. 27 Mayıs 1989'da aramızdan ayrılan Sabite Tur Gülerman, kıvrak hançeresi, geniş ses yelpazesi ve klasik eserlerdeki eşsiz yorumuyla hafızalara kazındı.

Elazlar, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nalay, nalay. Çoktandır görmemişem, hop gülüm, nalay, nalay. Yüreğim onunla yanar, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nalay, nalay. Çoktandır görmemişem, hop gülüm, nalay, nalay. Ciğerim onunla yanar, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nalay.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Bu Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
3: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünya...
4: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: yaşa.
1: İzzet Altınmeşe. Ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
3: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu düdüğü.
4: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: gelirler.
1: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda. Haydi gel
2: kıvılcım. Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
3: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
4: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
3: Zelişah ile Mustafa geliyor efendim.
5: Yamaçtan, kıyıdan, kapıdan, bacadan, minareden, üstene.
2: Zamane Bayram Özel yarın TRT Müzik'te.

0: çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.
1: Muhammed Yıldırır'la Virtüözite, Cuma TRT Müzik'te.

Türk halk müziğine çok sayıda derleme kazandıran Türk halk müziği sanatçısı Talip Özkan, 1939'da Denizli'de doğdu. Lise yıllarında Muzaffer Sarı Sözen'le tanışan Talip Özkan, TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu programlarının ardından 1960'da TRT İstanbul Radyosu'na geçti. 1977'de Fransa'ya yerleşen Talip Özkan, Paris Konservatuvarı'ndaki eğitmenliğinin yanı sıra Paris Üniversitesi'nde etnomüzikoloji alanında doktora çalışmalarını yürüttü. 27 Mayıs 2010'da aramızdan ayrılan Talip Özkan, birçok bağlama sanatçısına örnek olan kendine özgü çalış tekniği ve müzikal çalışmalarıyla hafızalara kazındı.

0: Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Tek tek basaraktan, bade süzerekten, ince dizerekten, gel canım gel arma.
2: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
3: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulaceze.gov.tr.

da bir düşünce oldu. Dedi ki çok eğlenceliyiz. Çok güzel çalıyoruz, milleti eğlendiriyoruz. Dedi ki bu sayfamızı biz dedik Grup Şamata diye koyalım diye karar verdik. Grup, o zaman da dedik Grup Şamata olsun diye.

0: Mahallede kavga oluyor. Birdenbire böyle herkes birbirine giriyor. Yemin ediyorum size. 10 dakika sonra bir yani bir evden müzik sesi geliyor. Ya kavga etmemişler gibi.
1: Hiçbir şey olmamış.
0: Herkes oynuyor, eğleniyor. Yani bu bizi çok mutlu ediyor yani açıkçası.

Müzik bizim için bir eğlence, bir neşe. Yani anlatılmayacak bir duygu. Yani müzisyen arkadaşlarımız, yani birbirimize derdinden anlarız ama dışarıdaki insan bu derdi anlamaz. Yani müzik harbiden çalan insanlar duygusal olur. Yani insanlara karşı çok kibar ve nazik olur. Üzmeyecek şekilde. Yani müzik böyle bir şey yani, anlatamam. Doğru mudur Vedat Bey? Şimdi yemin ederim.

0: Bizim mahalleden çıkınca bütün eğlenceler başlıyor, yemin ederim.
1: Bahsediyor arkadaşlar.
2: Çünkü şamatayız abi. Evet. Bozduğumuz yerde şamatalık olur. Hadi bakalım.
1: Valla şoför bey, çalarsak ücret vermeyiz.
3: Tamam, o zaman ücret almıyoruz.
1: Tamam, teşekkürler.

Babam öğretti bana mesleği. Normalde bizim sülalede var müzik çalmak. Amcamda, dayımda, hani bütün akrabalarda müzik var.

0: Kadıköy, Kadıköy'den Eminönü, Karaköy, Taksim, her yer bizim.
1: Yani yanlış anlaşılmasın, her yer bizim derken yani müzik olan her yerde biz varız.

0: İstanbul'un her yerinde bir müzisyen vardır. Yani çok güzel bu duygu. Her sokağa gittiğinde böyle müzisyen, sevgililer oturuyor, duygusal. Üzünlü insanlar da oluyor, üzülüyor. Bazen neşeli oluyor. Yani bize teşekkür edenler de var. Yani sizin sayenizde kafamı dağıttım. Çok teşekkür ederim diyenler de var. Yani biz bunlardan gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz.
1: Yani İstanbul'da her sokağa bir müzisyene çıkıyor. Ve onlardan birisi de biziz.

0: kesinlikle. Ya etrafımıza şöyle baktığımız zaman biz mi topladık diyorum bu kalabalığı. Yani kendi kendime bazen şaşırıyorum. Biz mi yapıyoruz?
1: İnsanları mutlu gördüğümüzde biz de gerçekten neşeleniyoruz yani. İnsanların zaten müziğe ihtiyacı var.

kıraathaneydi. Kıraathanede tek çalışıyordum. Küçüktüm o zamanlar. Yani bu da eniştemiz olur. Ama abim gibidir yani. Bir de kardeşim, ben seni sokağa çıkarttım. Ve tanıştık.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünya.
3: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

Esenlik dolu akşamlar sevgili seyircilerimiz. Nasılsınız? Daima dileğim hepinizin mutlu, başarılı, sıhhatli ve huzurlu olmasıdır efendim. En derin sevgilerim, en sonsuz saygılarım sizlere. Efendim, programımızın ilk şarkısı bu akşam Hicaz makamında. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm.

sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz o ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler için bilmem yanıyor musun?

0: Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor.
1: Değerli bestecimiz Yusuf Nalkesen o ağacın devamını ve cevabını bestelemişler efendim. Şimdi bu şarkıyı sunuyorum sizlere. Ben her mevsim o yere üzgün üzgün giderim. O ağacın altını hep ziyaret ederim. Seni elin elimde yanımda hissederim. O yeri, o günleri anmaz olur muyum hiç? O güzel yıllar için yanmaz olur muyum hiç? Bu şarkıyı sizlere üzerinde dudak izleri bulunan bir kostümle sunuyorum sevgili seyircilerim. O dudaklar sizlere neler söyler bilemem ama bu dudaklar naçizane yıllardır en derin saygılarıyla en güzel şeyleri okumaya gayret ettiler efendim. Ben her mevsim o yere üzgün üzgün giderim. O ağacın altını hep ziyaret ederim. Seni elin elimde, yanımda hissederim. O yeri, o günleri anmaz olur muyum hiç? O güzel yıllar için yanmaz olur muyum hiç? Ben her mevsim

dağlara dalarım. Her zaman benimlesin, hep seni hatırlarım. Ölmeyince kapanmaz bu hasret yar.

0: güzel yıllar için. Ah, yanmaz olur muyum hiç? Yanmaz olur muyum hiç?
1: Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım. Biliyorsunuz efendim, aşk lügatinde seni unutacağım demek, ebediyen unutamayacağım demektir.

Şimdi de aziz ve muhterem dinleyicilerim, açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece. Sana yaptığım bu şarkıyı rüzgarlar getirebilsin.

Nereden düştüm ben bu aşka? Ne verdi ki dertten başka? Sevmeseydim seni keşke. Ne güzeldi sensiz hayat.

ben bir hiçim. Ağlıyorum için için. Nazarında ben bir hiçim. Ağlıyorum için için. Seni sevmek bütün suçum.

hayat, ne güzeldi sensiz hayat, ne güzeldi sensiz. Değerli seyircilerim, şimdi bir aranjman sunuyorum efendim. Sözleri bana ait. Beni terk etme.

bir yuva düşün aşk ormanında, tükensin ömrüm senin yanında. Kuşlar bizimle şarkı söylesin, yağmur ağlarken çiçekler gülsün. Penceremdeki mavi sarmaşık toprak güneşe, ben sana aşık. Benim gibi sev, benim kadar sev, benim gibi sev. Aşk bahçemiz.

ayrılık derler. Beni terk etme, bırakıp gitme, beni terk etme. Göz pınarımdan çağlayan ırmak sana derinden neler söyler bak. Bir gün gidersen, sen terk edersen, mutlu severken, ölüm çok erken, sevda ormanı gözyaşı döker, böyle sevgiye yazık oldu der. Beni terk etme, beni terk etme, beni terk etme.

Çürür yapraklar, pembe çiçekler, karalar bağlar. Suya gömülür sevdalı başım, hatıra kalır bir tutam saçım. Beni terk etme, beni terk etme, beni terk etme. Beni terk etme. Zalimin zulmü varsa, sevenin Allah'ı var. Garibin Allah'ı var. Mazlumun Allah'ı var.

Bir sevda geldi başıma. Felek su kattı aşıma. Uyku girmiyor gözüme. Unuttun beni zalim. Unuttun beni zalim.

0: Aziz ve muhterem seyircilerimiz, hepinize gönüller dolusu sevgiler, sonsuz hürmetler, en güzel dilekler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Sabite Tur Gülerman. Klasik Türk müziğinin keman sesli kadını olarak anılan Sabite Tur Gülerman, 1927'de Çorum'un Kargı ilçesinde doğdu. İlk musiki hocası klarnetçi Salih Orağan ardından Eyyubi Ali Rıza Şengel'den klasik musiki üslubunu ve repertuarını öğrenen Sabite Tur Gülerman, Selahattin Pınar ve Saadettin Kaynak'tan istifade etti. Musiki icrasına radyoda başlayan Sabite Tur Gülerman, 1948'de Ankara Radyosu'na girdi. Radyo ve sahne çalışmalarının yanı sıra özellikle Erişti Nevbahar Eyyamı isimli şarkıya getirdiği yorumuyla tanındı. 27 Mayıs 1989'da aramızdan ayrılan Sabite Tur Gülerman, kıvrak hançeresi, geniş ses yelpazesi ve klasik eserlerdeki eşsiz yorumuyla hafızalara kazındı.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Attın beni gurbet ele. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. Yazımı kuşa çevir. Bak gözümde yaşa. İzzet Altınmeşe. Ve Pınardağ Deleni ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.
6: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda.
5: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
7: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.

Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, attın beni gurbet ele. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, yazımı göçeceğim, bak gözümde yaşa. İzzet Altınmeşe, ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Bu Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
3: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu müdür.
4: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: Hanende arkadaşımız Şafak Sezer ile beraber sizlere Kürdili Asker makamında bir şarkıyla başladık.
1: Açılış yaptık.
0: Açılış yaptık. Şimdi kendisinden bakalım ne geliyor.
1: Nihavet benim amcamın oğludur.
0: Peki o zaman tanışalım hemen.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Harikasın gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Daha ne sürprizler var? Daha neler neler var senden bu akşam
1: Neler
0: dinleyeceğimiz?
1: neler,
0: Çok
1: karışık şeyler,
0: şaşırtacaksın
1: evet.
0: eminim izleyenleri. Devam
1: Nasip.
0: edelim mi Hicazlarla?
1: Hicazlarla devam
0: Bir
1: edelim.
0: Selahattin Pınar okuyalım hadi.
1: Nihavend'e girmeyelim bu aralar.
0: Nihavend de okuyacağız.
1: İleride,
0: Bayağı
1: ilerleyelim yani.
0: böyle
1: Tamam.
0: çok makam var
1: Hicaz'dan
0: repertuarımızda.
1: gidelim.
0: Hicaz devam edelim.
1: Tamam.
0: Müsaade edersen bir tane Selahattin Pınar okuyalım.
1: Tabii ki.
0: Sonra hareketli şarkılarla.

0: Şafakçım, oturmaya mı geldin?
1: Vallahi ağzına sağlık, çok güzeldi orkestrayı da hakikaten.
0: Teşekkürler de beraber söyleyelim bir şeyler. O güzel sesini daha fazla duysun
1: İşte
0: izleyenler, değil
1: beraber
0: mi?
1: de işte yani hani.
0: Hadi bir tane İstanbul türküsü okuyalım.
1: İstanbul türküsü
0: Evet.
1: okuyalım, tamam.
0: Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu. Arkasına da hareketli bir şey bağlayalım, olur mu?
1: Pencereden kuş uçtu.

0: Arada benim de böyle çıkışlarım vardı ama çok hissettirmemeye gayret ediyorum.
1: Valla şimdi herhalde hissettireceksin. Çünkü çok güzel bir Neşet Ertaş klasiği. Ve inanamayacak herhalde izleyenler. Çok güzel okuyorsun. Ben de çok şaşırdım.
0: Teşekkür ederim,
1: Beklemiyordum
0: sağ
1: doğrusu. Hiç ben sözü uzatmayayım da. Sen şu Zahide'yi bir oku.

0: Neden söylemiyor Şafak biliyor musunuz? Hadi dedim beraber. Yok dedi, şimdi türküde sesim çıkmaz. Çok profesyonel olduğu
1: Zaten
0: için kendisi
1: sesim
0: böyle...
1: dört şarkıya ayarlanmış benim.
0: Peki o zaman hadi yormayayım ben seni. Senden alalım hemen bir türkü.

0: Adüst.
1: Şafakçım ya, ne haller oldu sana böyle? Sen bugün baya böyle bir durgun, dalgın.
0: Ben
1: Niye böyle?
0: şarkılardan
1: Şarkılar mı
0: işte,
1: seni
0: yani
1: böyle
0: böyle
1: yaptı?
0: ilk defa ciddi olduğumuz bir şey oldu yani.
1: Estağfurullah, herhalde
0: Daha biri
1: ondan
0: bir şey
1: ya.
0: demeyecek bize
1: Sen çünkü
0: sonuçta.
1: biliyoruz ki Türkiye'yi her zaman kahkahalara boğan,
0: Gibi.
1: güldüren, her zaman yüzünü aydınlatan bir insansın
0: İcaz bir
1: izleyenlerin.
0: insansın diye.
1: Gerçekten öyle. Bugün çok durgun gördüm seni ama herhalde şarkılardan olsa gerek.
0: Sonki 3-4
1: Birazcık daha
0: bizi biraz şey
1: mahvedeceğiz seni
0: yapıyor.
1: galiba. Çünkü şimdi
0: Bir
1: çok
0: de
1: güzel bir
0: burada
1: şarkı var sırada.
0: öyle mi?
1: Bak, sözlerini okumaya çalışayım. Çok becerebilir miyim bilmiyorum ama sözlerini bile dinlediğin zaman zaten dalıp gidiyorsun. Eritiyor insanın içini.
0: Şu mu?
1: Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun. Gelmiyorsun. Evet, Hüseyin Bey'den bir hizam duyalım.
0: Şöyle bir seyirci meyirci olsaydı bir alkış tutsaydık orada ya.
1: İşi biliyor. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun. Gelmiyorsun. Mevsimler gelip geçiyor. Sen gülüyorsun. Gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun.

0: içimde gizli attım.
1: Oh biraz. Şöyle. Sonlara doğru bir açıldım ki.
0: Bir baskı altında kalmışım falan. Oh be, soloya çıktım en son.
1: Peki bir şey soracağım. Tiyatro mu zor sence? Şimdi hani abes bir soru aslında ama hani birazcık seni açmak için. Tiyatro mu zor, müzik mi zor? İkisinin de zorlukları
0: bu
1: ve...
0: Bu bir sanat.
1: O da öyle kesinlikle ama herhalde burası
0: bu
1: biraz
0: ayrı,
1: sana...
0: Bu bir sanat, zor bu garip yani. Bir sanat yani. Bunun çözülmesi imkansız. Onu bekleyeceksin, ona gireceksin.
1: Sen herhalde çok ciddiye aldın ve saygı duydun.
0: Biz de ezberleyip çıkıp oynarsak oynuyoruz.
1: Oynuyoruz. Olur mu öyle şey? Benim için de o çok zor herhalde. Ya, çok yani, imkansız basit. Gibi bir şey.
0: Bir pudra, bir yakın alıyoruz, bir uzak alıyoruz. 3-2-1 kayıt motor diyorlar.
1: O kadar kolay mı dersin? Vallahi birazcık basit. İpucu ver o zaman bana.
0: Bu iş zor. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine böyle mi yapar?
1: Her işi ehliyatsız diyorsun değil mi? Doğru söylüyorsun ama bu çok güzel bir format olmuş ya. Ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Böyle bir program hazırladıkları için Ercan Saatçi'ye ve tüm yapım ekibine.
0: Teşekkür ediyoruz hakikaten. 4-5 tane
1: değişik
0: şarkı
1: bir şey oldu değil mi böyle? Benim için de hoş bir şey oldu. Seninle böyle bir
0: en azından bir iki şarkı ezberledim burada. Korkudan ecel teri dökerek
1: vallahi
0: aman
1: ezberledim. Vallahi bak o kadar da zor değil. Alışıyorsun. Hadi bu hızla o zaman bir Neşet Ertaş daha oku.
0: Söyleyelim.
1: Hadi.
0: Efendim. Okuyayım.

0: İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda.
2: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
3: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
4: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
3: Selişah ile Mustafa geliyor efendim.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te. Türk Halk Müziği'ne çok sayıda derleme kazandıran Türk Halk Müziği sanatçısı Talip Özkan, 1939'da Denizli'de doğdu. Lise yıllarında Muzaffer Sarı Sözen'le tanışan Talip Özkan, TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu programlarının ardından 1960'da TRT İstanbul Radyosu'na geçti. 1977'de Fransa'ya yerleşen Talip Özkan, Paris Konservatuvarı'ndaki eğitmenliğinin yanı sıra Paris Üniversitesi'nde etnomüzikoloji alanında doktora çalışmalarını yürüttü. 27 Mayıs 2010'da aramızdan ayrılan Talip Özkan, birçok bağlama sanatçısına örnek olan kendine özgü çalış tekniği ve müzikal çalışmalarıyla hafızalara kazındı.

İnanır mısınız? Son yıllarda sizler kadar olayı paylaşan ve eşlik eden güzel bir seyirciye rastlamadım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mersi.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, attın beni gurbetele, Türkiye'nin sevilen sesi Hamdiye Erol, İzzet Altınmeşe, ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
2: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu düdüğü.
3: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biliyoruz. Hepinizde tatlı bir telaş vardı. Çarşıda pazarda alınacak ne çok şey vardı. Kurbanlıklar özenle seçildi, sıkı pazarlıklar yapıldı. Geriye bir tek bayramın ilanı kaldı. Çalsın davullar, kurban bayramı geldi. Gelirken mutluluk, neşe ve coşku da getirdi. Yine de içimiz biraz buruk, aklımız hep eski bayramlarda. Özlediğimiz çok şey var geçmişin o sihirli anlarında. Haydi o zaman, nostalji dolu sandığımız açılsın. Eski bayram programlarından görüntülerle zaman yolculuğumuz başlasın.
1: Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan.
0: Bir bayram daha geldi işte. Bayrama böyle neşeli türküler yakışır elbette. Kurban bayramınız kutlu olsun, sağlık, mutluluk ve huzur hep sizinle olsun. Görüntüler mi? Ta 1975 yılından. Tanıştıralım, huzurlarınızda türkü sevdalısı kuklamız Kezban.
1: Aman Adanalı, yavrum Adanalı, ben sana yandım güzel delikanlı.
0: Keşke tüm bayramlar böyle coşkulu geçse. Ama nerede? Bayramlarda daha çok hissedilen özlemler, pişmanlıklar, hak edilmemiş yalnızlıklar.

0: Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Salim Dündar'ın sesiyle, yorumuyla sevilen şarkılardan biri. Bayramı ailesiyle, akrabalarıyla, dostlarıyla geçirenlere ne mutlu. Bir dost bulamadan ömrünün sonbaharına erişenler de var hayatta.
1: Gün akşam oldu, gün akşam oldu.
0: Şarkı güzel de bayram bayram biraz fazla hüzünlendik. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmenin sırası mı şimdi? Hiç endişelenmeyin. Salim Dündar şimdi bizi bu ruh halinden kurtarır. Sahne Dün Bugün Yarın Orkestrası'nın ve Altın Ayakların. Görüntüler 1973 yılından. Dans Salim Dündar'dan. Ekranda bayram var, bayram!

Ekranın siyah beyaz, hayatların renkli, ilişkilerin daha gerçek ve daha samimi olduğu yıllar. Ah o eski bayramlar. Bu görüntülerle eski bayramları hatırlamak, eski bayramların havasını solumak garanti. Çünkü 1978 yılının bayram ekranında Türk müziğinin divası var. Müzeyyen Senar. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu adlı Şerif İçli bestesini söylüyor. Bu özel anlar dönemin izleyicilerine TRT'nin bayram armağanı.

Müzeyyen Senar 2015 yılında aramızdan ayrıldı. Anılarımızda böyle güzel eserler, kulaklarımızda böyle eşsiz bir sesin yankısını bıraktı. Ne mutlu bize.

TRT öyle özenli bayram programları hazırlamış ki bu programlarla her yaştan müzikseverlere seslenmeyi başarmış. Biz boşuna mı diyoruz o bayram programları hiç unutulmayacak diye? Bu da bir bayram programı. Bizim de size bir bayram hediyemiz var. Umarız gününüz daha özel, daha anlamlı olur böylelikle.

0: Bayram sevinci en çok çocuklara yakışır. Bayramı doya doya yaşamak en çok çocukların hakkıdır. Bayram yalnızca şekerle, çikolatayla, bayram harçlığıyla hatırlanmaz ya. Barış Manço bir şarkı söyler, o anlar, o görüntüler hem çocukların hem büyüklerin hafızasına kazınır.
1: Kaç yıl oldu?

0: ve Türk sanat müziğinin ünlü bir ismi geliyor karşımıza. Gönül Yazar.
1: Gönül Yazar dönemin en parlak yıldızlarındandır ama o parlayan Gönül Yazar değil. Stüdyoya UFO düşmediyse dekor olmalı. Evet evet, dekor. Astrolistler sonra gelir. L

İşte güzelliği ve zarafetiyle Taş Bebek lakabını sonuna kadar hak eden gönül yazar. Madem ki bayram, herkesin sevdiği bir eser seçeyim demiş. Segah makamının en sevilen eserlerinden biriyle gelmiş. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir Saadettin Kaynak bestesi. Leyla bir özge candır.

0: Görüntüler Yeditepe'den adlı müzik eğlence programının bayrama özel hazırlanan bölümünden. Programda yalnızca gönül yazar rüzgarları mı esmiş sanıyorsunuz?
1: Merhaba.
0: Orhan Gencebay da stüdyoda.
1: Merhaba.
0: Kendisine yöneltilen soruları öyle net yanıtlıyor ki uzayıp giden
1: Sayın
0: röportajlara
1: Gencebay,
0: ve kelime israfına savaş açıyor adeta. Hayat öyküsüyle başlayalım.
1: Sizi biraz konuşturalım istiyorum. Kabul eder misiniz?
2: Memnuniyetle.
1: Bugüne değin yazılı basında hayli röportajınız çıktı ve birçok bilgileri biz onlardan okuduk ve sizi tanıyoruz. İstiyorum ki bu bilgileri bir de siz kendi sesinizle bize anlatın. Kimsiniz, nerelisiniz, nerede doğdunuz, kaç yaşındasınız?
2: Samsun'da 944 yılında doğdum. 6 yaşımda müziğe başladım ve hala müzikle meşgulüm.
1: Sayın Gencebay, İstiyorum ki samimiyetinize güvenerekten hakkınızı...
0: O yıllarda Orhan Gencebay'a dair en sık dillendirilen eleştiri şarkılarının neredeyse tümünü Arap müziğinden alması.
1: Mesela şöyle bir şey var.
0: Hatta bu müzikleri olduğu gibi hiç değiştirmeden kendine mal etmesi yönünde. Orhan Gencebay'ın bu iddialara cevabı da çok net, çok iddialı.
1: Ne dersiniz buna?
2: Bu benim için çok üzücü. Böyle bir şey olamaz, olmadı, olmasına da imkan yok. Eğer aldığıma dair deliller getiren olursa müziği bırakabilirim.
1: Sayın Gencebay, bir konu daha var.
0: Orhan Gencebay müziği bırakmadığına göre ortada bu iddiaları ispatlayacak bir delil de yok demektir. Merak edilen bir konu da neden sahne almadığı.
2: Çalışmış olduğum bir düzen var. Müzikle meşguliyet düzeni. Besteler, müziğin felsefesi, enstrümanistlik, söz yazarlığı. Sahneye çıkan kişi bunlardan uzak kalır. Veyahut %80 uzak kalır. Ayrıca izleyicilerden, dinleyicilerden gelen mektuplar aşağı yukarı %90 civarında, hiçbiri sahneye çıkmamı istememekte. Bu çok önemli.
1: Ben o sizi sevenlerden daha fazla uzak tutmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum bu sohbet için ve de hemen parçalarınıza geçmek istiyorum. Ne dersiniz?
2: Peki. Bu arada bütün izleyicilerin Kurban Bayramı'nı kutlarım ve mutluluklar dilerim.
1: Evet sevgili seyirciler, sizleri Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum.
0: Orhan Gencebay programın yayınlandığı 1979 yılında 30'lu yaşlarının tam ortasındaymış efendim. Üşenmedik, hesap ettik. Gerçi o her yaşta ağır, her yaşta olgun. Orhan Baba olarak anılması da bundandır. Çekim sırasında elektrik kesilse Orhan Gencebay koca stüdyoyu kendi ışığıyla aydınlatabilir, hiç sorun değil. Öyle bir star ışığı ondaki. Baksanıza, sahnede durması bile yetiyor.

bir bayram gecesi Orhan Gencebay'ı ekranda görmek. Sevenleri için bundan daha mutluluk verici ne olabilir ki? O dönemde Orhan Gencebay'ın ekrana çıkması sık rastlanan bir durum değil. Bu anlar hayranları için çok ama çok kıymetli.

0: ne?
1: Yine geçmiş zamanlar, yine bir bayram gecesi ve yine bayramı daha da unutulmaz kılmayı amaçlayan bir bayram programı. Yaşa el verenler zaten Bedia Akartürk'ü tanır bilir. Onun sesinin güzelliğini, türkülere olan sevgisini cümlelere sığdıramıyoruz. İyisi mi biz susalım, sanatçımız türküsüyle, o bitmeyen enerjisiyle anlatsın kendini. Dikkatle dinleyin lütfen. Bu ses 1981 yılından geliyor.

Bayramlar coşkunun, hüzne, neşenin kedere karıştığı çok özel günler. Geçmiş bayramları özdeyişimiz niye? Vedalar, kayıplar, ayrılıklar, yıllar içinde biriken hayal kırıklıkları. Keşke tüm dilekleri gerçekleştiren bir dilek taşı bulsak. Hem de hiç ummadığımız bir anda. Sevdiklerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşamdan başka ne dileyebiliriz ki? Hayatta bundan daha değerli ne var ki? Böyle bir taş kimsede yok belki ama herkesin bildiği bir şarkı var.

0: kaybolmuş beni, ben ne halde? Gözümde canlanır koskoca mazi.
1: Görüntüler 1979 yılından. 2013'te aramızdan ayrılan Ferdi Özbeğen. Sesiyle, yorumuyla iz bırakan sanatçılardan. Bir Gülden Karaböcek bestesi olan Dilek Taşı da Ferdi Özbeğen'in sesine en çok yakışanlardan.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşın.
1: Efkarım birikti sığmaz içine.
2: Bir bayramlar var bizi geçmişe götüren, bize geçmişi özleten. Bir de Yeşilçam filmleri. Tekrar tekrar izlediğimiz o filmlerde belki de hiç yaşamadığımız yerleri, bilmediğimiz zamanları özlüyoruz. O filmlerle büyümedi mi zaten çocukluğumuz? Az sonra Yeşilçam'a ömür veren, gönül veren oyuncularla buluşturacağız sizleri. Öyle bir şarkı seslendirecekler ki şaşıracaksınız. Sami Hazinses, Mürüvvet Sim, Suna Pekuysal ve Defne Yalnız. Yaşınız kaç olursa olsun Yeşilçam'ın ustalarını tanıdınız. Biliyoruz. Rasputin'in söyleyeceklerini hiç tahmin etmediniz, onu da biliyoruz.

Rasputin'i katibime bağlamak mı? Görüntüleri önceden izlememiş olsak biz de inanamazdık ama yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Olmamış mı?

Kurban Bayramı'nın ilk gününde eski bayram programlarının en güzel görüntüleriyle birlikteydik. Biz geçmiş bayramları hatırlamaktan da hatırlatmaktan da çok mutluyuz. Ya siz? Bu nostalji fırtınası bayram boyunca esecek. Sizi eski bayramlara götürecek. Hepinizi yine bekliyoruz. Yarın buluşuncaya kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
2: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Geçse.

0: Bugün birbirinden kıymetli
1: iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
2: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
1: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
3: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
4: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
5: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Attın beni gurbetele. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol. İzzet Altınmeşe. Ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu müdür.
3: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
4: ...23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira.

Yine nisan yağmurunda ıslanak aldım. Yine sensiz bulutlarla

yüksek huzurlarınızda ben ve orkestra arkadaşlarım Bir Duamız Vardı isimli Nihavend parçamla programımıza başlamış bulunuyoruz. Hepinizi en derin saygılarımızla, sevgilerimizle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Bu performans programına teklif geldiği zaman biraz düşündüm. Dedim ki ne yapacağım şimdi orada kardeşim? Dediler ki abi canlı canlı şarkılarını söyle. İnsanlar çok özlediler senin o nostalji şarkılarını falan dediler. Yani öyle deyince tabii insanlarımı ben hiçbir zaman için öyle boynu bükük falan bırakmam. Özlem içinde bırakmam. Koşarak peki dedim. Ben de koşarak geldim huzurlarınıza. Şimdiki parçamızı ne yapacağız? Beraber okuyacağız sonra. Nakaratını beraber okuyacağız, tamam mı? Hatırlayacağınızı çok iyi biliyorum.

aşkımın ölümü, habersizce gidişim. Sana öyle hasretim, bu Temmuz akşamında. Neyleyim sen yoksa neyim?

Sevgilim.

Şimdi herhalde merak ettiğiniz bir takım şeyler vardır. Diyorsunuz ki tamam şimdi Ferdi Tayfur o tamam işte sahnede mikrofonun başında falan şarkı söylüyor bizi de söyletiyor diyorsunuz tamam. Bu gitarlar ne diyorsunuz değil mi? Gitarı size anlatayım ben. Neden gitar çalmak istedim? Şimdi yıllar önce sanıyorum 25 sene önce falan bir hikaye yazmaya kalktım ben. Bir senaryo yazmaya kalktım. Senaryoda bir ikiz kardeşi oynayan kişilerden bir tanesi gitar çalıyordu. O ikiz kardeşlerden biri de bendim. Yani iki karakteri canlandırıyordum. Hani Günaha Girme diye bir filmimiz vardı ya orada da sanıyorum evet Oya Aydoğan'la Serpil Çakmaklı ile beraber oynadığımız arkadaşlarımla. Orada çift işte ikizi oynuyorduk. Bu hikayede de öyle ikizi oynuyorum ama ikizlerden bir tanesi gitar çalıyor. Benim de bir şeyim var. Diyorum ki ya bir şey yapacaksan insanları mutlaka yaptığın şeyle inandırmalısın. Gitar çalıyorsan gitar çal adam gibi gitar çalmalısın diyorum ben şimdi kendi kendime. Halbuki rol yapmak lazım. Ben de yapamıyorum rol yapmasını ne bileyim ben. Diyorum ki illa gitar çalacağım dedim. Sonra bu gitarı öyle öğrendim. Benim anneciğim şöyle söylerdi rahmetli anneciğim. Oğlum hayatım boyunca benden bir şey bekleme. Ne beklersen kendinden bekle. Şimdi ben isterseniz

bir köşesinde bir çadırlık yer verin, bu bana yeter. İster çöl

gece dağ başında yayılan atlar. Yar mendil işlemiş iki yakatlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz hem oğlum. Ayrılmaz. Ayrılmaz.

Sağ olun, sağ olun gençler, teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Susadım.

Hadi köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gelin köyümüze.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: başka sahnede biraz neşe, biraz da eski bayramların sıcaklığı var.
1: Bayram dediğimiz şey de tam olarak bu. Aynı duyguda buluşabiliriz. Ah, bu hayat çekim.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

akşamına yakışan ezgiler, samimi sohbetler, memleket kokan türkülerle aynı gönül sofrasında buluşmayı ümit ediyoruz. Bizleri her nereden izliyorsanız izleyin, bu akşam bir türkünün kanadından hep birlikte tutacağız ve bayram ruhunu hep birlikte yaşayacağız diye ümit ediyoruz. Evet, tekrar bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice bayramlara erişmenizi ümit ediyoruz. Türkü Deryası başlıyor kuvvetli alkışlarınızla. Selahattin Alpay geliyor.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tüm İslam ve Türk aleminin bayramını kutluyorum. Saygılarımızı, sevgilerimizi lütfen kabul buyurun. Türkü Deryası programına gerek ekran başındakiler ve sizler zahmet ettiniz, geldiniz, şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun diyorum ve ayrıca da Türkü Deryası'na göstermiş olduğunuz güzelliklere ve teveccühe binlerce teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün çifte bayram var. Bugün inanır mısınız? Bugün burada olanlar, hele hele ekran başında olanlar çok şanslı, istisnai bir gün. Evet.
1: Kesinlikle öyle. Bayram mübarek olsun Selahattin abiciğim.
0: Haçlarım da yok mu neyse.
1: Sabah vermişti bir 20 TL. Onunla idare edeceğiz.
0: Bu dar zamanda 20 lira vermişim. Daha ne istiyorsun? Hemen şunu söyleyeyim. Malatya'da böyle küçüktük efendim.

0: Ben söyleyeyim. 25 kuruş verenlerin ilk önce kapısını çalardık. 10 kuruş, 5 kuruş verenleri 3. 4. güne bırakırdık. Ne işimiz var?
1: Evet. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Amin, tüm izleyenlerimize, tüm memleketimize. Çok güzel iki konuğu ağırlayacağız bugün. Çok evet. Değerli isimler.
0: Çok sevgili güzel kardeşim, güzel insan, Sivaslı güzel kardeşim Pınar.
1: Dalga gelen geliyor.
0: Güzel alkışlarınız.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ağzına
1: ediyorum.
0: Ağzına sağlık canım benim.
2: Buyur Pınar'cığım.
0: Hoş geldin.
2: Hoş geldin. Hoş
0: biraz evvel Hamdi'yle oynadık ya biraz. Kaynanasından utanan gelin gibi böyle falan.
2: Ama daha çok
0: ya
2: oynayacağımız eserler var.
0: Ya da kaynanadan habersiz oynayanlar var ya gelinler öyle. Evet canım hoş geldin, şeref verdim.
1: Hoş bulduk hocam, sağ olun.
2: Yüreğin dert görmesin.
1: Çok teşekkür
2: İyi
1: ediyorum.
2: İyi bayramlar diliyoruz.
1: İyi bayramlar diliyorum.

0: Evet. Çok güzel bir program, yine güzel bir atmosferde sizlerle birlikte
1: Sağ olun
0: olmaktan
1: canım.
0: çok mutluyum hocam. Çok
2: Çok
0: teşekkür
2: teşekkür
0: ediyorum.
2: ederiz. Biz
1: Ben
2: de seni
1: teşekkür
2: burada
1: ederim.
2: ağırladığımız için çok mutluyuz. Diğer konumuzu da bekletmeden alalım, sonra mı sohbet edelim?
1: Evet.
2: Evet.
1: Şimdi. Gel. Değerli dostlar, gerek ekran başında bizi izleyen dostlarımız, İnsanoğlunun hayatta çok çok arkadaşı var. Ama dostu sayılı. Eğer 5 tane dostun varsa tamam. Her şey çok güzel. Dostum, ağabeyim, üstadım. Onun için kişiliğiyle ilgili hele zaten yorum yapmaya gerek yoktur. Hepiniz biliyorsunuz. Onunla bu sahneyi burada paylaşmam benim için onurdur, şereftir. Ve ne diyorum? Değerli abim, İzzet!
2: Altın Meşe geliyor. Kuvvetli alkışlar.
1: Güzel bir alkışlar. Lütfen. Evet.

0: Daha büyük alkışlar rica ediyorum.
1: Eyvallah. Sevgili konuklar ve televizyonların başında bizleri izleyen Türkiye diyorum. Her zaman olduğu gibi sizleri ve sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle

0: Hürmetle selamlıyorum. Ülkemizin ve bütün İslam aleminin bayramını hürmetle, saygıyla kutluyorum. Her şey gönlünüzce olsun, her gününüz bir bayram gibi olsun. Hoş geldiniz.
1: Ağzına sağlık abi.
0: Kardeş, buyurun. Teşekkür. Ya sağ olsun Selahattin beni öyle methetti ki. Yani şimdi nasıl anlatayım? Bunun altına kalkması çok zor. Hani öyle kelimeler var ki kurşundan da daha derler, acıtmaz da bu sevinici bir kurşun. Met etti beni çünkü. Onun altından kalkmak gerçekten, hele bugün günümüzde ki çok muhtaç olduğumuz bir günlerde, dost nedir, düşman nedir? Hani affedersiniz derler ya, it izle, at izinin birbirine karışmış olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Diyor ki böyle candan bir dost bulduğunuz zaman sarılın ama bırakmayın. Ve lütfen, evet, böyle Selahattin gibi bir dost bulursanız sarılın, bırakmayın.
1: Sağ ol abi. Değerli konuklar, söylemeye gerek yoktur. Ben böyle spontane içimden gelen bir şey vurgulamak istiyorum. Evet, tüm misafirler, gelen arkadaşlarımın, solist arkadaşlarım, başımın tacı. Ama bazı insanlar istisnai. Ben şimdi karar, kendi kendime şu anda karar verdim. İzzet Altınmeşe varken ben bu koltukta oturmayacağım. O oturacak. Ben şurada oturacağım. Güzel alkışlarınızı rica ediyorum. Lütfen.
0: Kardeş olmaz ya.
1: Lütfen. Abi lütfen.
0: Allah aşkına lütfen. Arkadaş Selçuk.
1: Lütfen.
0: Arkadaşlar izin verir misiniz?
2: Estağfurullah.
0: Arkadaşlara sözler ediyoruz.
2: O zaman ediyoruz. Şöyle yapalım mı? İki üstad siz şöyle karşılıklı oturun. Ben Pınar Hanım'ın yanına geçeyim.
0: Evet.
2: Peki, böylesi öyle yapalım. Daha peki. İsabetli tamam, olacak.
0: Nasıl yapıyoruz
2: buyurun
0: kızım?
2: Buyurun lütfen hocam.
0: Peki, müsaadenizle.
1: Evet.
2: Kıymetli hocam hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Şeref duyduk hepimiz.
0: Şeref bana...
2: Görüyorsunuz coşkuyu, size duyulan sevgiyi. Ne mutlu, ne mutlu size, ne mutlu bize sizi ağırladığımız için bugün.
0: Tabii ki ne mutlu böyle ki böyle bir güzel ulusu, güzel insanlarını seviyoruz ve ne mutlu bize ki onlar da bizi seviyorlar. Bak bundan daha güzel ne şey olur, güzel bir şey olamaz ki. Sevgi. Diğerisi yalan dolan.
1: Bir de hiç farkında oldun mu? Bakın gerek ekran başındaki geçen gün anons yaptım ve seni çok özlemişler.
0: Allah razı olsun.
1: Çok özlemişler. Doğru mu? Evet. 5 yani... senedir karar almıştı. Yani karar derken hele bugün yarın falan dedim. Ben de sabırla bekledim, Eyüp sabrıyla bekledim. Nihayet bugün nasip oldu.
0: Tabii şimdi evet. Sevgili izleyenler, değerli konuklar. 5 senede televizyonlara çıkmıyordum. Selahattin haklı tabii. Sitem etse de hakkı vardır. Tabii bir yere kadar, bir yerden sonra artık mecbur kaldık geldik diyeceğiz ama elimde olmayan nedenlerden dolayı ben tabii bir evladımı Allah evlat acısını kimseye vermesin. Kaybettim. Hal böyle olunca o beni bir iki sene şey etti. Biraz kopardı beni. Onunla tabi kendimi hayata alışır gibi olmaya çalışırken biliyorsunuz bir kolera olayı çıktı. Bilmiyorum, yanlış mı söyledim? Önü arkası birbirinden farklı olabilir ama üstüne iki senede onu yaşadım. Hani insan bir tarafta hastalık, bir yerde bakıyorsunuz millet yolda giderken düşüyor, ölüyordu hatırlayın. Şöyle bir kontrol edin hafızanızı. Ne dedik, eyvah gidiyor, dünyanın sonu geldi herhalde. Şimdi böyle bir atmosferde televizyonlara çıkmak gerçekten, yani ben şahsen kendi adıma konuşuyorum. Çıkamazdım yani, çıkamıyordum. Yani hal böyle olunca aradan bir 4 sene geçti arkasına ve asrın depremini yaşadık. Biliyorsunuz yani dünyada eşi benzeri bulunmaz bir olay atlattı ülkemizin. Ama çok şükür ki devletimizin gayretleriyle ve çalışmaları neticesinde onu da çok şükür atlatmış olduk.
1: Evet. Buna da
0: biraz böyle kendime gelir gibi oldum. Selahattin dedim geliyorum.
2: 5 sene sonra bize nasipmiş size
1: güzel
2: ağlamak.
1: Güzel bir akışlarınız, evet.
2: Lütfen özletmeyin daha fazla kendinizi.
1: Evet.
2: Selahattin abi, şimdi senden bir eser alalım. Yine sohbetimiz bugün uzun olacak. Çok tatlı evet. Sohbetler edeceğiz belli ki.
1: Şimdi okuyacağımız türkümüz de Can Azerbaycan kardeşlerimize hediyemiz olsun. Bayram hediyemiz olsun. Evet.
2: Tüm soydaşlarımıza gelsin.

0: Bu ara Azerbaycan demişim ama Can Kerpi'ye selamlar, sevgiler olsun diyorum. Evet.
1: Sen kardeş demek ki 5 senedir beni bekledin. Bu türküyü ben buraya gelip öyle okuyorsun değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Ben yarından sonra bir Selahattin Türküsü bestelemezsem sen biliyorsun.
2: Sizin haberiniz yok. Evet. İzzet derken bizi organize etti. İzzet derken İzzet Hoca'ya gösteriyoruz diyor bize. Biz öyle organize olduk. İzzet derken.
3: Ya sağ olsun bu hakikaten.
0: Evet canım. Hamdiyeciğim.
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim.
0: Bayram, İki şey söyle.
2: İki şey de söylerim tabii. Bayramda tabii ki adettir. Ben size birer şeker ikram etmek istiyorum. Prodüksiyonumuzun hediyesi olarak tekrar iyi bayramlar diyoruz
3: i̇yi
2: efendim.
3: İyi bayramlar tabii.
0: Hep şeker tadında kalalım inşallah.
2: İnşallah.
3: Bir tane teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim canım. Sağ ol, var ol diyorum. Bunu cebime koyayım da. Evet.
2: Evet, ağzımız tatlı olsun.
0: Kolonyayı sana verirsin abi.
2: Kolonya koymamışlar. Evet, şimdi ben isterseniz...
0: Aslında bir dakika rica edeyim. Ya abi, daha böyle güzel bir atmosfer yakalamak için... Senin biliyorsun Urfalı Baba ile çok anılarım var. Bu parçaya girmeden evvel bir babayden bir şey anlatır mısın rica etsem?
3: Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
3: O kadar çok anılarımız var ki hangi birini anlatayım?
0: Evet.
3: Yani Allah rahmet eylesin. Çok anılarımız oldu. Çok ondan almış olduğum örneğin bir Deget Bayburt türküsünü biliyorsunuz sevgili konuklar biliyorlar. Bayburt yöresi gibi sanılır ama yok. Urfa türküsüdür o. O Urfa türküsünü Babe'den almıştım rahmetliden.
0: Deget Bayburt.
3: Ama tabii çıkış diyeceksin ki Erzurum olaylar çıkıyor ama türkülerimiz zaman aşımından sonra kendilerine yeni mekan buldukları zaman yeni mekanda yeni oluşumlar, yeni söz yapısı, ezgi yapısı değişti oraya mal oluyor. İşte anonim dediğimiz türkülerin malum özelliği de bu. Bir de tabii anonim fıkralarımız da vardır.
0: Evet.
3: Şimdi bir gün hemen kısa anlatayım fazla vaktinizi almayayım. Bir gün mevsim itibariyle Ramazan oruç tutuyoruz. Unkapan'dayız İstanbul'da. Dedi ki vakit geçmiyor. Ne yapalım? Hadi dört arkadaş 51 oynayalım dedik. Vakit geçmiyor. Peki dedik. Oturduk. Bir 51 oynadık ama bir 51 zaten bir saat sürüyor. Ben daldım gayri ihtiyari. Dedim ki abi niyetli misin? Dedi yok kardeşim ben iyi niyetliyim. Öyle dedim. Nasıl öyle dedik? Ya sana ne işine bak dedi. Peki dedim. Şimdi devam ediyoruz. Bir el daha oynadık. Yine ben unuttum. Allah var ya. Yine dedim ki ya abi dedim niyetli misin? Dedi kardeşim yok niyeti değilim dedi ya dedim. Allah Allah dedi. Üçüncü de dedi düş ya hanıma kardeşim dedi. Ramazan her zaman geliyor. Babi bir giderse bir daha gelmez. Ve gitti hakikaten bir daha gelmedi. Yerinde doldurulmadı yani Allah rahmet eylesin.
0: Allah nurlar içine yatırsın. Evet canım.
2: Evet şimdi ben Davut Sular'dan bir eser seslendireceğim müsaadenizle. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Siz bizim yaylaya gel başın için. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Sağolunuz.
1: Ağzına sağlık. Bu ara bir hatırlatmak isterim. Programın başından beri beni yalnız bırakmayan Ünsal kardeşime, Elazığlı hemşerime ve Mastop Ankara temsilcimiz Kamil Bey'e ve dostlarına binlerce teşekkür ediyorum. Şerefler verdiniz tekrar. Hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş ayaklarınıza geldiniz. Sağlık. Evet. Bir teşekkürü de ben yayında tabii ve yapımda geçen tüm arkadaşlarımıza göndermek istiyorum. Hakikaten bayramın birinci gününde tüm bayram telaşlarını stüdyomuza aktardılar ve bayram seyran demeden canla başla çalıştılar. Hepsi için yürekten bir alkış rica ediyorum sizlerden. İyi ki varlar. Biz onlarla güçlüyüz. Onlarla Türkü Deryasıyız, değil mi?
1: Evet, şimdi...
0: Evet, şimdi İzzet Hocam. İzzet Hocam bir uzun hava seslendirecekmiş. Öndeki kağıt, kağıt öyle söylüyor.
2: Geçmişte kaldı. Başka akışa bakalım.
0: Yok.
1: Yo, evet, ama güzel evet, bir akışar olursa olur. Niye olmaz?
2: Ona sıra gelecek tabii de.
1: O zaman sıradaki türküyü arada uzun hava okuyacaktı tahmin.
0: Evet Erzincan'ım.
2: Evet öyle olacak.
0: Öyle
1: Erzincan,
0: mi? Peki
1: evet.
0: Erzincan'ım diyoruz değil ya mi
2: ondan
0: üstadım?
2: Ondan sonra okuyacağım. Sıra bana mı geldi?
0: Evet sizde.
2: Daha yeni
1: tabii,
2: ya.
1: Tabii
2: tabii. Bismillah. Bir,
1: iki. Yok yok hatta daha ben de susacağım bir pay da benden.
2: Öyle mi?
0: Biz İzzet Altınbaşı'yı bulmuşken söyletmez miyiz? Bugün İyi bol pek. Bol söyleteceğiz size.
2: Tamam üstadım. Peki arkadaşlar buyurun, buyurun. O zaman.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun, var olun.
2: Rica etsem bir daha böyle kalpten bir alkışlar mıyız? Rica etsem. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
0: Sağ olun, teşekkürler.
3: İyi ki varsınız kıymetli hocam. Buyurunuz.
2: Evet.
3: Evet, Pınar'cığım, senle de sohbet edemedik.
2: Pınar gibi bakman lazım şimdi.
4: Evet hocam.
3: Neler yapıyorsun, nasıl gidiyor hayatın? Biraz izleyenlerimizle paylaşır mısın? Biz seni yakından tanıyoruz ama onlar da seninle ilgili biraz bilgi sahibi olsunlar. Kimdir Pınar Dağdelen, neler yapıyorsun, yeni çalışmaların nelerdir? Böyle bahsetmek istediğin her şeye değinebiliriz.
4: Çok teşekkür ediyorum. Pınar Dağdelen, ben Sivas Divriliyim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeni çalışmalarımız var. Tabii Sivaslıyız. Türkümüz çok izlendi, çok dinlendi.
3: Evet, hakikaten çok dinlendi sosyal platformlarda.
4: Evet.
3: Aslında küçük şöyle bizim için bir seslendirsen mi onu?
4: Şimdi mi seslenelim? Yok seslendirelim. Hemen.
3: Olur mu?
4: Hocamla hocamla prova yapmadık ama hemen o zaman şöyle.
2: Sen eğer orkestra şey yapmazsa
3: evet, sen de
2: kendin,
3: tamam, kendin de çalıp okuyabilirsin.
4: Şöyle yapalım. Re'den, Re'den de söyleyeyim hocam. Çünkü hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok izlendi, çok sevilen bir türkümüz.
2: Bağlamayla diyorum. Eğer
4: bağlamayla mı çalalım hocam?
2: Tabii tabii, sen kendin çal. Tahmin ediyorum arkadaşlar da tam bu sağlam değil.
5: Sazın sesini açalım.

0: Biz.
1: Bravo.
2: Ağzına
1: sağlık. Dert görmesin.
0: Çok teşekkür ederim hocam.
2: Ağzına sağlık.
0: Çok sağ olun.
1: Evet, Pınar, aslında başka bir eser dinleyecektik ama bir girizgah konuşma, sohbet yapalım dedik. Buraya evrildi, olsun. Zaten seslendirmek istediğim bir eserdi. İsabet oldu, yüreğine sağlık.
0: Çok tüm teşekkür Sivaslılara... ediyorum. Tüm Avrupa'da, Türkiye'de hocam, şu an ekran başında Sivaslı hemşehrilerim. Selam olsun, sevgiler gönderiyorum.
2: Tüm Türkiye'ye.
0: Tüm izleyicilerimize, tüm ulusumuza selam olsun.
2: Evet.
1: Evet, şimdi asıl bizim için seslendireceğin akıştaki eser istersen alalım senden.
0: Tamam.
1: Bugün benim efkarım var, zarım var
2: ya,
1: diyeceksin.
2: Evet.
1: Haydi bakalım, alkışlarınız Pınar Dağdelen için efendim.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık sevgili evet. Pınar. Evet.
0: Rica ederim önden buyurun.
1: Yok lütfen siz buyurunuz lütfen, efendim. Lütfen. Siz büyüksünüz lütfen.
0: Hayır hayır. Vallahi sıra senin.
1: Alkışlarınız Selahattin Alpay için gelsin efendim. Biraz önce Azerbaycan'a selam gönderdik. Kerkeğe olacaktı. Şimdi asıl
0: evet, şimdi
1: Azerbaycan'a
0: söylüyorum.
1: Selam gönderiyoruz.
0: Evet. Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlar, sevgili Azerbaycan'ı Kerkük türküsü de olabilir. Canlı yayında insan hani şaşırabilir. Allah kimsenin yolunu şaşırtmasın da. Bu da normaldir. Evet, diyoruz ki bahçe bağa girmişem. Buyurun arkadaşlar.

0: Can kardeşlere, Azerbaycan'a tekrar selamlar, sevgiler diyorum.
1: Evet. Yine sağlık abicim. Evet, bugün iki kadim dostu bulmuşken ikinizden de bir şeyler dinlemek, böyle güzel bir anıya şahitlik etmek isteriz. Ne seslendireceksiniz bizim için? Kıymetli beraber. Üstadlarım, beraber evet. Bir şeyler yapacaksınız sanırım. Önümdeki kağıtlar ama yalan söylemiyorsa beni yalancı duruma düşürüyorlar.
0: Müşteri belli nimetimizdir.
2: Müşteri belli nimetimizdir. Buyurun, ne dersiniz?
1: O zaman alkışlarınız üstadlarımız için gelsin. Selahattin Alpay ve İzzet Altın Meşe için.

0: Teşekkürler efendim. Teşekkürler.
1: Sağ olun. Sağlık.
2: Eyvallah.
1: Canım. Biz de dayanamadık. Teşekkür. Size eyvallah. Eşlik etmeye geldik.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, buyurun bakalım.
1: Efendim buyurun. Ben hiç oturmuyorum.
0: He, oturma. Zaten çok oturdun. Ona göre.
1: Efendim, hep TRT Arı Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştiriyoruz dediğimiz programımız. Evet, Ankara'dan gerçekleştiriliyor. Bugün de Ankaralı hemşerilerimize güzel bir eser hediye ediyoruz. Firayda diyeceğiz. Sizler burada, ekranları başındaki izleyenlerimiz ekranları başında lütfen eşlik etsinler. Oynamak serbest, haydi bakalım.

alkışı. Lütfen, lütfen. Ama lütfen, lütfen. Allah rızası için. Bak, alkışlayalım, alkışlayalım kardeşimi. Ya niye duruyorsun kardeşim? Daha büyük büyük de... Bir kişi mi var yalnız? Bir kişi mi? Ha, iki. Fazla değil. Gelin, siz de gelin. İki kişi. Evet, evet. İnşallah kardeş oradan çıkarsın. Evet. Ama lütfen. Baba haydi üç kişi olsun lütfen. Güzel bir alkışlar, güzel bir alkışlar, güzel bir alkışlar. Tadını çıkartalım. Evet hocam buyurun.

0: kavramanın lütfen alkışlarınızı.
1: Canım çok teşekkürler.
2: Yürekten alkışlar. Canım çok benim, teşekkür ediyoruz. Eşlikleriniz olun, için iyi bayramlar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Canımsın benim. Çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Sağ olunuz. Yayınımız da akıyor bir
1: çok
2: taraftan.
1: Çok teşekkürler canım benim.
2: Çok sağ olun.
0: Dışarıdayım.
1: Tamam. Evet. Güzel bir alkışlar. Çok sağ olun, var olun diyorum.
2: Evet. Evet efendim. Programımız bütün hızıyla devam ediyor. Evet. Şimdi Pınar'dan bir eser dinleyeceğiz. Çalıp söyleyeceksin. Ne seslendireceksin evet, sevgili
3: ya
2: Pınar?
3: Ya hazır diyeceğiz hocam. Ya hazır söyleyeceğiz. Ya hazır.
1: Ya hazır. Evet. Prova da güzeldi.
3: Evet hocam.
1: Sazın sesi Pınar.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Abi hemen spontane tekrar bir şey var mı? Kısa vaktimiz kalmadı ama hemen anlatacağım. Çok güzel bir şey olabilir yine. Baba ile ilgili vardır, vardır, vardır.
3: Yani sen...
2: evet.
3: Yani sabaha kadar anlatsak bitmez.
2: Yok,
3: de.
2: Bir tane kısa.
3: Yani, evet. Ne anlatayım ki? Ben şimdi sen şunu anlatırsan anlatabilirim. Hadi deyince de aklıma gelmiyor yani.
2: Doğru. Ama sen... işte...
0: kıymetli hocam, ben müsaadenizle bir araya giriyorum şimdi. Belki şeye değinebiliriz. Eski bayramlar ve yeni bayramlar arasındaki farka
3: bayramlar,
0: değinebiliriz.
3: Bak deyince şimdi aklıma bir şey geldi. Zamanın Behri'nde yine bir Kurban Bayramı bayramlarında bir hanımefendi pazara iner, işte kurbanlık alacak. Kurbanlık bakarken çok da güzel de bir hanımefendi, güzel de giyinmiş. Hani pazar yerinde de her yerde olduğu gibi de densiz çoktur. Hanım güzel görünce ilgilenmek istiyor. Diyor ki Allah'cığım diyor, ne arıyorsunuz diyor. Sokak ağzı. Diyor ki beyefendi diyor, kurbanlık alıyorum diyor. Ben diyor icabında sana kurban olurum. şimdi güzel de. Şimdi hanım o kadar güzel, asil bir cevap veriyor ki şöyle aşağıdan yukarı bir bakıyor. Diyor ki kardeşim diyor, ben bu sene öküz kesmeyeceğim.
0: Harika.
4: Ya.
0: Yüreğinize sağlık.
4: Evet.
0: Evet. Aslında şu açıdan söyledim. Bugün aslında iki farklı jenerasyonun bir arada olduğu anlamlı bir akşam oldu bayramlaşmak adına. Artık ziyaretlerin, bayram ziyaretlerin çok fazla yapılmadı maalesef. Bayramın önemini yavaş yavaş yitirdi. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşayamadığımız bir dönemde yaşıyoruz.

0: Bizlere de düşen, tabii ki TRT çatısı altında bize de böyle bir fırsat verildiği için bu bayram ruhunu hep birlikte yaşamak ve yaşatmak. Ne mutlu bugün bizler sizlerle bu bayram ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Eski bayramlar, böyle çok klasik laf vardı. Ya eski bayramlar, ya insan elinde. Telefonda falan bayramımızı kurtar, tenzih ediyorum herkesi lütfen. Ya kardeşim, beni seviyorsan telefonu aç, de ki bayramın kutlu olsun, bayram mübarek olsun. Anlatayım. Uzaktan uzağa selam aleyküm, kuru kuruya kurban olayım.
0: Toplu mesajlar.
1: Evet, toplu mesajlar. Vallahi bugün belki mübalağasız diyorum, herhalde 250-300 sene oldu. Cevap ver, bir iki tekiciye falan verdik artık, neyse. Tabii bu çağda bu da şey yapıyor ama ne olursa olsun örf, adet, geleneğimize, göreneğimize hareket etmemize, hele hele bu dini konuysa asla ihmale gelmez. Ki ülke olarak da Allah'a çok şükür ihmale getirmiyoruz, getirmediğimize inanıyoruz. İnşallah nice bayramlarda çoluğumuzdan, çocuğumuzdan hep beraber olmak dileğiyle diyorum.
0: İnşallah, inşallah. Evet, Türkü Deryası'nda biz hep farklı yörelerden eserlere yer veriyoruz. Şimdi de efendim Karadeniz'e doğru götüreceğiz sizleri. Lütfen Nakarat kısımlarında eşlik edin, olur mu? Oy Asiye, Asiye.

0: güzel bir akışlarınızı rica edeyim. Evet.
1: Çok teşekkürler abi. Sağ olasın, var olasın. Evet. Öyle içimden geldi ha.
2: Bugün spontane günü oldu. Selahattin abi, bilmiyorum reji ne diyordur şu anda. Evet, kıymetli hocam, Süseni Mahmur yakası sizden dinleyeceğiz değil mi? Kuvvetli alkışlarınız İzzet Altınmeşe için.

İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Ben kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünya.
3: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
4: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda.
3: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
5: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
6: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
5: Zelişah ile Mustafa geliyor efendim.
7: Yamaçtan, kıyıdan, yapıdan, bacadan, minareden, işte nişanına.
3: Zamane Bayram Özel yarın TRT Müzik'te.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Diliyoruz ki bu bayram evinize kahkaha, sofranıza bereket, kalbinize, sevdiklerinize umut dolu, şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz. En güzel günler, en güzel bayramlar sizlerin olması için müthiş, kıpır kıpır, şıkır şıkır bir repertuar hazırladık. Neler bekliyor bizi Mineciğim, söyler misin?
1: Birbirinden güzel şarkılar, türküler ve sizlerin eşlikleriyle çok güzel geçecek bir program yine sizleri bekliyor. Ama bundan önce ben de tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ve sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yanı başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Ve şimdi kıpır kıpır açtık sevgili Ahmet'in de dediği gibi. Eminim sizler de yerlerinizde otururken bizimle birlikte söylemişsinizdir her hafta olduğu gibi. Ve bu akşam yolculuğumuzda şimdi Ahmet'ciğim sen bize neler söyleyeceksin acaba o güzel tınılarından?
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bayram denince akla ilk gelen oyun havaları oluyor.
1: Evet.
0: Ve o oyun havalarının müthiş tınılarında evlerimize, gönüllerimize şenlik katacak, gelenekten de geleceğe köprüler kuran Şükrü Tınar'ın harika oyun havalarını hazırladık bugün. İlk önce Uşak oyun havasını çalacağız. O bayram sabahlarında klarnet eşliğinde gönlümüze dokunan nameleri hep beraber yaşayacağız. Buyurun sevgili dostlar, bakalım nerelere gideceğiz? Zevkle, keyifle dinleyelim.

yine efsaneydiniz kıymetli arkadaşlarım. Gerçekten o eski, biraz önce söylediğin gibi eski bayram sabahlarına döndük efendim. Nerede o eski bayramlar diyoruz ya, aslında TRT açtığımız zaman oyun havaları, o biter, bayram fasılları ve birbirinden güzel sohbetler. Bayramda hep dua ederim ben. Derim ki ağzımızın tadı gerçekten hiç ama hiç bozulmasın. Sevdiklerimizle birlikte. Ve aslında bayram bir taraftan da baktığınızda kavuşmadır, değil mi? Küslüklerin bittiği, herkesin birbirine o güzel tebriklerle selamlaştığı önemli bir zamandır aslında bayram. Şimdi Zeki Duygulu'nun çok güzel bir eseri var, Uşak eseri. Gelin bu güzel eseri hep birlikte söyleyelim. Diyeceğiz ki selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin.

0: Gerçekten bu bayram kırgınlıkların, üzgünlüklerin son bulduğu, gerçek kavuşmaların, kucaklaşmaların, ahenkle birbirine sarılmanın vücut bulduğu bir bayram olsun. Gönülden bunu umut edelim. Çünkü gerçekten bayramlarda az önce bahsettin ya, dağıtılan şekerlerin bile o ağız tadını yerine getirmenin, bizi tabii biz yapan değerlerimizin, sevginin, sadakatin, şefkatin, empatinin vücut bulduğu harika bir kültürümüz var. Ve bu kültürümüze ne kadar sahip çıkarsak da, bayramlarımızı ne kadar o lezzette yaşatırsak da, o kadar bizi biz yapan değerlerimize tekrar kavuşacağımızı düşünüyoruz. Şimdi bir müzik yolcuları geleneği var. Bizler enstrümanlarımızın başında keyifli yolculuğa çıkarken, biliyorum ki ekran başında da çaylar, kahveler hazır.
1: Mutlaka,
0: hatta mikrofonlar
1: öyledir.
0: Hazır değil mi?
1: Tabii ki.
0: Videolardan bunları görüyoruz. Harika ambiyanslar kurulmuş şekilde bayramın tadına yakışır bir şarkı geliyor. Birçok severek de söyleyeceğinizi umut ettiğimiz, repertuarımıza da alırken de içten içe bunu umut ettiğimiz harika bir eser. Gamze'deyim,
1: deva bulmam,
0: garibim,
1: yuva kurmam.
0: Buyurun sevgili dostlar.
1: Buyurun dostlar.

0: Eminim ekran başı bu güzel müzik ziyafetinin karşısında onlar da hislerine hakim olamayıp o güzel tınılarla bize eşlik etmişlerdir diye düşünüyorum. Çıkışta en sevdiğimiz şey nedir Ahmetciğim?
1: Heyecanla hikayelere bakıp hangi evlerden, hangi güzel seslerde, hangi müzik yolcuları bizlerle hangi şarkıları söylemiş, heyecanla telefona yapışıp elimizde bekliyoruz.
0: Evet. Kıpırdanmışken diyorum ki hiç ara vermeden bir Çile Bülbülü mü okuyalım, ne dersiniz?
1: Ama burada tabii ki çok önemli bir görev düşüyor müzik yolcularına. O güzel eşliklerinde, özellikle Allah kısmında bütün apartman komşularını inleten bir performans bekliyoruz kendilerinden.
0: Bence de, hatta bütün apartmanı da siz ayağa kaldırın, değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Hep birlikte söyleyelim, coşkumuza ortak olun kıymetli dostlar. Neden? Çünkü bugün bayram.
1: Bugün bayram ve Saadettin Kaynağ'ın olmazsa olmaz efsanevi eserlerinden Çile Bülbülüm Çile'yi söylemeden bu bayramı bayram kılmak mümkün olmaz. Evet. Buyurun sevgili dostlar, haydi dinletiyoruz yeni göğü.

0: Gerçekten bu bayram çile böbürümsüz olmazdı.
1: Ben duyar gibi oldum o sesleri.
0: Evet.
1: O sevinç nidalarını, coşkun nidalarını duyar gibi oldum. Ama gerçekten bayram paylaşınca dostluğu, sevgiyi, merhameti, kardeşliği, hele ki müziği paylaşınca sizlerle çok güzel. Bu bayramda sizlerin evlerinde, huzurlarınızda olmaktan o kadar mutluyuz ki diliyoruz sizler de aynı güzelliği, aynı mutluluğu kalbinizin tam içinde hissediyorsunuzdur.
0: Sevgili Ahmet, şimdi neyi söyleyeceğiz?
1: Bunu söylemeden edemeyeceğim. İstanbul'da lale zamanı.
0: Evet.
1: Ve provalara gelirken harikulade manzaralarla karşılaşıyoruz. Ve bayram demek bir demet de çiçek demek değil mi? İşte biz de notalardan bir demet yapıp Mine'nin o güzel sesinden Lale Devri Çocuklarıyız'ı sizlere sunarak bir buket laleleri gönlünüze düşüreceğiz. Dilerim kabul edersiniz. Buyurun sevgili dostlar, güzelliklere doğru gidelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık sevgili dostlar. Gerçekten o lalenin, sümbülün güzel kokularıyla bayram günümüze renk oldu bu sevgili eser. Çok teşekkür ediyoruz güzel icralarınız için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eminim ekran başında bizleri izleyen dostlarımız da şöyle güzelce keyiflenip bizlere eşlik etmiştir. Her şarkıda olduğu gibi. Ama bayramda dedik ya o oyun havaları. O TRT'yi açtığımızda o güzel orkestra. Ve yine aslında şöyle bizi anılara döndürecek bir eser var sırada. Bir oyun havası var. Hicaz oyun havasını dinleyeceğiz efendim. Arkadaşlarım provada dinledim. Çok güzel icra ediyorlar. Hadi gelin hep birlikte şöyle biraz hareketlenelim.
0: Minicik bir bilgi vermek istiyorum. Şükrü Sunar gerçekten oyun havası formunun da vazgeçilmez bestekarı. Çok kıymetli bir klarnet virtüözü ve biz de bu eseri Laço Tayfa'dan sevdik, dinledik. Şimdi onun düzenlemesiyle sevgili Burç Şenses'in de o güzel tınılarıyla da ayrıca da bir hava katılacak.
1: Mutlaka.
0: Şimdi keyifle, zevkle dinleyelim isterseniz.
1: Buyurun arkadaşlar.

Ya diyoruz ya her hafta çok şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten bu kadar usta müzisyen arkadaşlarımla çalışmak her soliste nasip olmaz. Sevgili Burç sen de her hafta yani o kadar güzel aranjeler her an başka bir diyara gidiyoruz. İşte zaten yolculuk da böyle bir şey dostlar. Müzik yolculuğumuz da her hafta başka diyarlara gidiyoruz. Ama bir de bayramın bu kadar mutluluğunu anlattık ama bir taraftan da bir hüznü var. Çünkü sevdiklerini kaybedenler ve hep hatıralarında o anılarını yaşayan dostlarımız da var. Ve hep içlerinden belki bir gün o geçirdikleri günleri hatırlayarak söyledikleri bence eserlerden bir tanesi var şimdi sırada. Gelin sevdiklerimize, özlediklerimize, gönlümüzde yaşattığımız dostlarımıza, sevdiklerimize armağan edelim. Diyelim ki yeter ki gel bana senede bir gün. Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Senede bir gün değil, her gün tüm sevdiklerimize sarılmalı, coşkuyla, mutlulukla, bereketle, kahkahayla, müzikle, neşeyle geçecek nice bayramlarımız olsun.
1: İnşallah.
0: Gönüllerimiz şen olsun diliyorum. Bayram mesajında programı kapatalım mı Mineciğim?
1: Tekrar tekrar tüm dostlarımızın bayramları kutlu olsun ve dilerim sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, daha nice güzel bayramlar geçirin. Ve bu akşam da bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz ve müzik yolcuları şimdi yine bayram tadında sizlere veda edecek efendim.
0: Safalar geldiniz, safa geldiniz dostlar. Buyurun.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
3: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu düdüğü.
4: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
5: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ, Kadınlar Korosu karşınızda.
4: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
6: Elmas, İler ve Nisa Geyi'yi sahneye davet ediyoruz.
7: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
6: Selişah ile Mustafa geliyor efendim.
8: Yamaçtan, kıyıdan, kapıdan, bacadan, minareden, işte nişanına.
4: Zamane Bayram Özel yarın TRT Müzik'te.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olasın.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizden nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Bugün burada sizi gördüğüm için gerçekten onur duyuyorum. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sadece onu
1: Ben
0: söylemek
1: de çok
0: isterim.
1: mutluyum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle. Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Aynen öyle. Çok güzel
2: Çok
0: gözüküyorsun.
2: teşekkür ederim. O senin güzelliğin.
0: Sesinle de bizi büyüleyeceğine eminim.
2: İnşallah bakalım. Bugün biraz hastayız ama.
0: Bir şey olmaz.
2: Nazar diyoruz.
0: Gayet güzel bir resim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ahmet Bey, size böyle sorularımla yavaş yavaş başlamak istiyorum. Merak ettiğim şeyler var. Bağlamayla ilk tanıştığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Bize bir anlatır mısınız?
1: Evet. Yani 6 yaşlarıma denk geliyor. Zaten 9-10 yaşlarında konservatuara başladım. Müzik dükkanımıza çok ünlü bağlama sanatçıları gelirdi. O zaman Orhan abi gibi, Gencebay gibi, Arif Sağ gibi. Zaman zaman Neşet Ertaş gibi. Onların yanında zaten küçüktüm. Beni işte bakkala bir şey almaya gönderirlerdi. Sonra gelirdim, küçük bir cüra vardı. Onu verirlerdi, çalardım. Sonra işte konservatuar, 79'da konservatuara girdim. Bir 11 sene eğitim aldım. Zaten 79'da konservatuara gittikten sonra birkaç sene sonra her konservatuarlı kişide olduğu gibi siz de piyasa müziğiyle tanışıyorsunuz. Biraz da
0: Kesinlikle.
1: kendinizi piyasada buluyorsunuz. Yani böyle 6 yaşında tanıştım diyebilirim.
0: Babanızın bir
1: Evet, babam eski bir halk ozanıydı o zaman. O zaman tabii halk ozanları çok revaçtaydı. Aşık Mahzuni Şerif gibi.
0: tabii.
1: Onlar da mesela dükkanımıza gelip derlerdi. Babam Ozan İsa Koç. O zaman 45'lik plakları vardı. O döneme göre çok popüler sevilen bir sanatçıydı. O şekilde başladım diyebilirim.
0: Çok filmekli isimler de saydınız. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ölenlere Allah'tan rahmetli olalım. Peki, bağlamayı ilk çaldığınızdaki heyecan hala sizde devam ediyor mu? Yoksa artık böyle oturdu mu?
1: Ya şöyle, siz daha çok işler yaptıkça aslında daha çok heyecan duyuyorsunuz. Bir de benim albüm çalışmalarım hep proje bazlıdır. Yani baktığınız zaman mesela ilk yaptığım işte 94'teki Yedi Karanfil albümün bir arayışın, bir heyecanın ürünüdür. Yedi Karanfil 3. Sonrasında yine kendi enstrümantal albümlerim. Daha sonra bu işi değiştir, bağlamayla daha farklı müzikler nasıl çalarım, dünya müziklerini çalabilir miyim diyorsunuz ya, onların hepsi aslında birer heyecanın ürünü.
0: Kesinlikle.
1: İnanın. Yani çıkıp çaldığım zaman bir heyecan duymuyorum. Ama içimde enstrüman aldığım zaman farklı bir heyecan oluşuyor. Zaten o heyecan oluşmadığı zaman
0: Ne
1: bu
0: faydası
1: işten
0: da?
1: zevk almıyorsunuz demektir. Ya da hissetmiyorsunuz demektir. Orhan abimi Gencebay'ın sağ olsun, biz çok beraber bir araya gelip çalarız ofisinde. O hep şey der. Yani şurayla şurayı birleştirdiği zaman. Yani
0: Evet.
1: teknik ve duygu. İşte o duygunun bir eseri heyecanlanmak. Küçükken çok heyecanlanmıyordum da şimdi zaman geçtikçe o heyecanı daha çok duymaya
0: Değil
1: başladım.
0: mi? Doğru söylüyorsunuz. Peki bağlama sizin için ne ifade ediyor?
1: Ya şimdi bütün günüm bağlamayla geçiyor. Ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda hem aranjörüm hem bağlama sanatçısıyım. 33 yıldır her zaman zaten prova yapıyorsunuz. Yani her gün yaptığınız provalar, konserler, stüdyo kayıtları, benim yönettiğim kendi albümler, yani başka sanatçılar yönettiğim. Bunları bir araya topladığınız zaman zaten bağlama elinizden düşmemiş oluyor. İşte buradaki kardeşlerim de öyle. Mesela her gün enstrüman çalışıyor musun diye sorduğun zaman zaten çalışıyorlar. Yani mecburen çalışmış oluyorlar. O da bir yandan tabii bizi diri tutuyor, şey tutuyor, dinç tutuyor. Yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. O yüzden bağlama benim için klasik bir şey var ya, bir yaşam biçimi diyelim.
0: Aslında yol arkadaşınız gibi doğmuş bir yerde
1: Tabii her
0: enstrüman.
1: şeyim. Yani zaman zaman kimse olmadığı zaman, evde elinize aldığınız zaman, kimse yokken farklı şeyler paylaşıyorsunuz bağlamayla ya da enstrümanınızla.
0: Peki sizden böyle

0: Güzel bir eser duyabilir miyiz?
1: Tabii ki zevkle.
0: Heyecanla da bekliyorum.
1: Ha, çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim yıllarca çalıştığım bir sanatçı abim ve albümlerini yönettiğim Edip Akbayram'la 98 yılında bir çalışma yapmıştık ona. Ben aranjmanlarını yapmıştım. Oradan isterseniz dinamik böyle programa
0: Müthiş
1: iki
0: olur.
1: giriş yapalım.
0: Lütfen.
1: Otantik bir Karadeniz türküsü. Eşkıya dünyaya hükümler olmaz. Bir, iki, sol, iki, üç, dört.

0: Ellerinize
1: Evet, çok
0: sağlık.
1: sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bütün stüdyo olarak mest olduk
2: Ha, çok
0: Berkman
2: teşekkür ederim. Biraz
0: Bey.
2: evet Anadolu rock tarzında
0: Müthiş,
2: yorumladım.
0: müthiş ve ekranları başındaki izleyicilerinizin de aynı tipte bir olduğundan eminim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olsun. Ne var olsunlar.
0: Evet, biraz size dönmek isterim. Müzikal olarak neler yapıyor ki şu anda?
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım. Olursa
0: Kendi
3: haber
0: kitabında
3: edeceğim.
0: yine akustik tarzında mı yoksa single gibi mi olacak?
3: Single gibi de olabilir, akustik de olabilir. Şu an tam kararlaştırmadık o yüzden.
0: Bence böyle tekli de bana yakışır diye
3: Tekli de.
0: düşünüyorum.
3: Zaten şu anda kariyerimin yönetiminde sanırım Karadeniz'den ilerleyeceğim.
0: Çok da
3: Böyle
0: yakışır.
3: biraz pop gibi girdik piyasaya ama şu anda Karadeniz'e doğru
0: Ama sizin
3: ilerliyorum.
0: başta tanıdığım video
3: Evet.
0: zaten Karadeniz parçası değil miydi?
3: Sevgili
0: Yanlış
3: Karadeniz.
0: bilmiyorum. Evet, çok da güzel okuyorsunuz. Bugün senden ne dinleyeceğiz?
3: Bir ayrılamam yapabiliriz.
0: Tabii ki. Müthiş olur.
3: O
0: Müthiş
3: zaman
0: olur.
3: gelsin mi?
0: Gelsin.

0: da zor bir mesafe olmasına rağmen.
1: 45'lerden 2000'li yılların kadar olan müzikte Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin değişimiyle ilgili neler düşündüğünüzü merak ediyorum.
2: Ya değişim kaçınılmaz biliyorsunuz. Zamanın gerisinde kalmıyorsunuz zaten. Şöyle değişim değil de gelişim diyebiliriz aslında bir anlamda.
1: Evet, daha
2: Mesela ben şunu itiraf edeyim. Eski Türk halk müziği eserleri veya sanat müziği eserleri, büyük ustaların çaldığı Yorga Bacanoslar mesela biliyorsunuz gibi işte Haydar Tatlıyay gibi üstadların çaldığı ve icra ettiği Türk müziği, Türk sanat müziği bana göre kendi içinde çok daha tutarlı ve çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Daha duygulu olduğunu düşünüyorum, orijinaline uygun olduğunu. Bir de icra şekli çok önemli. Şimdi sanat müziğinin çok eski icralarına baktığınız zaman çalan müzik ustalarının, saz üstadlarının çok daha nezaketli, çok daha soylu, çok daha içten çaldıklarını görüyoruz. Peki aynı durum halk müziği için de geçerli mi? Tabii ki geçerli. Yani birbirini tekrarı olan şeylere düşmemeniz gerekiyor. Değişim dediğim gibi kaçınılmaz bir şey ama hangi anlamda değişim, gelişim? İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Mesela bana göre şu an icra edilen halk müziği, ben koyu bir halk müziği sanatçısı değilim bu arada. Halk müziği enstrümanı çalan bir sanatçıyım. Yani çok aşırı bir halk müziği şeyim yok. Çalışmalarıma baktığınız zaman da daha modern halk müziği çalışmaları yaptığımı görürsünüz. Şu an icra eden Türk halk müziğinden çok mutlu olduğumu söyleyemem. Şeyler birbirine karıştı. Kavramlar birbirine karıştı. Yani üzülerek söylüyorum ki bunu önemli topluluklarda da görüyorsunuz. Halk müziği bana göre kendi haliyle, otantik haliyle icra edildiği zaman çok daha anlamlı ve çok daha etkili.

0: İşte o yüzden ki Neşet Ertaş gibi ustalar tek başına çıkıp söylediği zaman o havayı verdiği için bugün kendilerini hissettiriyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Peki sizce geleneksel soundla böyle harmanlanmamalı mı? Öyle diyebilir
0: Harmanlanmalı.
1: miyiz ya
0: Şimdi mesela bağlama bu konuda en büyük haksızlığa uğramış enstrümandır. Yıllarca bazı sansür kurulları bağlamayla işte bir bas gitarın, piyanonun, keyboard'un yan yana gelmesini asla istemediler. Ne zaman? Bu benim, ben 68 doğumluyum. Mesela o zaman dinlediğimiz zaman salt halk müziği vardı. Halk müziğini koruma adına yapıyorlardı ama bir şekilde de gelişmesine izin vermiyorlardı. İşte o arada çok önemli müzisyenler ki mesela Gencebay bunun şeyini yapmıştır. Bir yanda da ben yıllarca çalıştım Zülfü Livaneli mesela o zaman bağlamayla farklı bir arayışlara girmişti. Böyle baktığınız zaman farklı geldi insanlara. Böyle bir altyapıyla, orkestrasyonla icra edilen bir bağlamalı solist olduğu bir şey dikkat çekti tabii. İletişim
1: kesinlikle.
0: araçları tabii çok daha farklı. Ama tabii onu da yozlaştırmamak lazım. Yani hani Cem Karaca'nın bir şeyi var, kahrolsun yoz müzik diyor. Gerçekten de onun dozajını ayarlamak çok önemli. Yani ben mesela Paradox albümü yaptığım zaman, bağlamayla yabancı şarkıları çaldığım albümü yaptığım zaman aslında çok büyük risk alarak bu işi yaptım. Çünkü dalga da geçilebilirdi. Yani ya bu
1: Estağfurullah.
0: tutmaya tabii olabilirdi. Çünkü bazıları hala bağlamanın kendine ait olduğunu sanan, bağlamayı icat ettiğini düşünen bir kitle var. Mesela albüm çıktığında onların yoğun eleştirisine maruz kaldım ama yargı organı, gerçek yargı organı olduğuna inanmış halk bu albümü sevdi. Bağlamanın icra şeklini sevdi. Dolayısıyla yani mesela o zaman şey çalmıştım, hatırlar mısınız? Mesela
1: Tabii
0: Kiki gibi,
1: ki.
0: Hotel California gibi ilgi gördü. Demek ki böyle de bir ihtiyaç varmış. Yani dediğim gibi ben biraz daha kentli bir bağlama sanatçısıyım bu arada. Onu söyleyeyim. Benim kafamdaki bu biraz daha farklı. Dolayısıyla yani söylediğim gibi tehlikeli bir sınır var. O sınırı korumanız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama onu aştığınız zaman doz oluyor. Ama dozunda yaptığınız zaman enstrümanı da şey yapmamış oluyorsunuz. Ne denir ona? Bağlama sadece şeyde kalmayı bizim geleneksel müziğe saygımız sonsuz.
1: Tabii ki. Hepimiz.
0: Ama sadece orada kalmayı hak etmiyor. Yani
1: Geliştirilmeli.
0: geliştirilmeli.
1: Maalesef.
0: Yani biz mesela işte kendi orkestramızda Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda bunun örneklerini yapıyoruz. Koskoca bir senfonik orkestra bağlama solist önüne çalıyorum. Zaman zaman konserler veriyoruz. Oluyor yani.
1: Biz de mutlaka bir gelmek isterim.
0: Bekleriz. Atatürk
1: Çok
0: Kültür Merkezi'nde bizim
1: çok
0: sürekli
1: mutlu oldum.
0: konserimiz var. İki haftada bir konserlerimiz oluyor, provalarımız da orada. 33 yıllık bir topluluk bu arada. Türkiye'nin gerçekten çok önemli müzisyenleri vardı. Mesela çoğu emekli oldu. İşte Asım Ekran gibi, Ercan Irmak gibi, ondan sonra Deniz Selman gibi. Şu anda da değerli müzisyenler var. Göksun Çavdar mesela yine değerli bir klarnet sanatçısı kardeşimiz. O da yaklaşık 25 yıldır bizimle birlikte. Önemli müzisyenlerin olduğu değerli bir topluluktu. Sevingül Bahadır vardı. Solistimiz. O da emekli oldu. Ama emekli olanların yerine başka arkadaşlar geliyor tabii. Güzel kendi içinde tutarlı çizgisi olan bir topluluk. Bekleriz.
1: Biz de üstadlarımıza zaten saygılarımızı gönderelim. Mutlaka böyle gelip o meşkiyi görmek isteriz
0: Bekleriz
1: dördü.
0: tabii ki mutlulukla.
1: Peki 45'lerden, 90'lardan seni böyle çok sevdiğin şarkılar var mı? Arasını açıp dinler misin?
2: 45'lerden 90'lardan.
1: Evet. Yani yıl olarak bazen ben de çok pek
2: Evet,
1: hatırlamıyorum. O şeye çok hakim olmadığım için
2: evet.
1: ama böyle o şeyi sever misin? Oradaki tınıları, İşte ah nerede, vah neredeler var. Benim
2: Yeşilçam biraz
1: evet.
2: severiz tabii canım.
1: Peki hiç böyle yorumlamayı düşündün mü? Bence bir kere deneyebilirsin diye düşünüyorum ben.
2: Şu an mı deneyelim
1: Hayır, şu
2: yoksa
1: an değil.
2: genel anlamda? Evet, ama zaten şu anda gündemde olan şeyler bunlar, dijitalde.
1: Tabii.
2: Eski şarkılarımızı tekrardan.
1: Çok yakışacağını düşünüyorum sana. Az önceki Karadeniz İşte sandığına yaklaşıyorum dedin ya, o şekilde şarkı çıkarıyorum. Ben arabeskim de sana çok
2: Çok
1: yakışacakmış.
2: teşekkür ederim. Bir yapay zeka olayı var şu anda gündemde.
1: Ya keşke
2: Eylül...
1: olmasaydı.
2: Eylül... Ne?
1: Keşke
2: Değil mi?
1: olmasaydı.
2: Evet. Eylülzede diye bir şarkı çıktı. O çok seviyorum. Onu denedim biraz ama o yıllara sanki benziyor şarkı.
0: Beste kimin?
2: Hoşum. Efendim?
0: Beste kimin?
2: Bestesini bilmiyorum.
0: İşte
2: Bestesini.
0: bazılarının bestecisi yok. Belli yok ki
2: Evet.
0: yapay.
2: Onu da vardı ama ismini unuttum
1: O
2: şu an.
1: şarkının yalan olmasın. Hani yanlış bir
2: Evet.
1: şey yapmayalım.
2: Evet,
1: Ama
2: evet.
1: bestecisi var diye biliyorum.
2: Evet.
1: Daha sonra vokali de işte yok dendi var dendi. Kesin bilmiyorum açıklama ya hakim değiliz ama çok güzel ve
2: Ya.
1: sürüyor. Öyle dinletiyor ama daha gerçek şeyler bana
2: Kesinlikle.
1: daha samimi geliyor nacizane. Evet, bugün çok sevdiğimiz bir ustamızı ağırlıyoruz.
2: Evet.
1: Sizden böyle bir eser daha duyup bir mest olmak yine çok
0: Estağfurullah. O zaman şöyle yapalım. İki eseri birbirine bağlayıp çalayım. Bir tanesini böyle kısaca yalnız başıma çalayım. Hatırlarsanız hani bağlamanın ulusaldan evrensele yolculuğundan bahsettik ya. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 97 yılında biz bir Eurovizyon'a katılmıştık. Ben Şebnem Paker'le katılmıştım. Dinle diye bir eser vardı. Mesela o yarışma, Eurovizyon yarışması benim için büyük bir mihenk taşı oldu. Çünkü orada gördüm ki yabancı müzik dinleyicileri bağlamayı sahiplendiler. Çünkü
1: sevdiler.
0: bizim o zaman Türkiye'nin siyasi olarak da dünya ile arasının en açık olduğu dönemde bile biz üçüncü olduk hatırlıyorsanız.
1: Değil mi?
0: Öyle kısa bir onu
1: Yani
0: hatırlatayım.
1: benim yaşım çok, şarkıya çok hakimim ve çok severim. Ama tam öyle bizden o zaman hatırlamasam da şimdi
0: Tabii.
1: böyle bizlere hatırlatırsan
0: Bu
1: çok mutlu
0: arada
1: olurum.
0: tabii ki bu arada bana göre mesela en iyi Eurovision şarkılarını ben çaldığım için söylemiyorum. Biz yaptığımız için söylemiyorum. Bir kere sözlerin Türkçe olması önemli. Bizden, Anadolu'dan, bizim kültürümüzden motifler taşıması önemli. İşte ben vardım, Ercan Irmak vardı, Eylem Pelik vardı. Güzel bir ekiptik ve sevgili Şebnem Paker. Şöyle hatırlarsanız bağlamayla başlıyordu.

0: Öyle bir şeydi.
1: Tam kafesinde gidiyorduk biz yalnız.
0: Kısaca bir hatırlatmak istedim.
2: Tabii.
0: Şimdi yine az önce bahsettim, benim de yıllarca çalıştım. Bu arada ben 15 yaşında kendisinin yanında çalışmaya başladım, Edip Akbayram Dostlar Orkestrası'nda. Ondan sonra 98 yılında bir Best of albüm yapmıştım. Orada Hasretinde Yandı Gönlüm, Hasretinde Yandı Gönlüm şarkısı var. Yalçın Turay'a ait söz müzik. Ama kısaca bir şey söylemek isterim. O eser aslında 70'li, 60'lı, 70'li yılların Türk filmlerinde çok vardı. Güzel sesli bir bayan okurdu. Böyle çok dertli sesli bir bayan. Hasretin Yandı Gönlümü halk müziğinin alışılmış icrasının dışında. Bu bayan hanımefendinin ismi Seha Okuş'tu. Hem ona bir saygı duruşu olsun, hem de o eseri icra edelim. Hasretin Yandı Gönlüm.
1: Çok da sevdiğimiz bir müzdür.
0: Son 2, 3, 4.

0: Sizinize
1: Evet.
0: yüreğinize
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Ben böyle
0: Güzel
1: entegre
0: yürütmüşler.
1: olamadım.
0: Çok çok güzel türemiş.
1: Duramadım. Kusura bakmayın. Sen
0: Yok,
1: benim de çok
0: estağfurullah. Çok
1: sevdiğim
0: güzel.
1: için.
0: Çok çok güzel.
1: Güzel çalındı, söylendi.
2: Evet, değerli orkestra arkadaşlarımıza da buradan
0: Çok
2: teşekkür
0: teşekkür
2: ediyoruz.
0: ediyoruz. Evet,
2: Gerçekten.
0: gerçekten müthiş bir şekilde geçiyor. Çok akıcı oluyor program benim için şu an.
1: Süper.
0: 45'ler müziğinde böyle en sevdiğiniz usta, en sevdiğiniz şarkı nedir acaba?
2: Ya şimdi ben çok eskiyi hatırlayamıyorum ama mesela Haydar Tatlıay Türk sanat müziğinde çok önemli bir üstattır. Yorgo Bacanoz öyledir. Ama ben daha çok mesela 60'lardan 70'lerden sonraki, özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır. 70'lerde bu ülkede çok güzel şeyler yapıldı. Örnek vermek gerekirse biz geçen yıl bir albüm yayınladık, plak olarak da yayınlandı. Sevgili yine benim bağlama çalan değerli bir virtüöz arkadaşım, birlikte çok çalıştık, Çetin Akdeniz'le. Mesela onunla şeyler yaptık. Türk müziğinde, Türk filmlerinde kullanılan müzikler. Hatırlarsınız mesela. Vardır
0: Hatırlamıyorum.
2: ya, mesela bunlar. Ondan sonra... Mesela bunlar hep o zamanın filmlerde kullanılan halk müzikleri. O da rahmetli oldu sevgili Zafer Dilek. Mekanı cennet olsun. 70'ler bana göre Türkiye'de en iyi müziklerin yapıldığı dönemdir. 80'ler dünyadaki yankısıyla beraber Türkiye'de de farklı bir kategorinin oluştuğu şeydir. Ama 90'lar iyi mi güzel mi anlayamadım ya. Benim
0: Gerçekten mi?
2: mesela 90'lar benim... O zaman ben çok albümlere icracı olarak eşlik ediyordum. İşte Nazan Öncel'ler, Tarkanlar, böyle pek çok sanatçıyla çalıştım. Şimdi düşünüyorum, hani herkes diyor, aa 90'lar çok... Ya 90'lardan emin değil. Bak,
0: Çok mu değişti sizce?
2: ya 90'lar artık biraz böyle elektronik müziğin daha çok ilgi gördüğü, oraya doğru gittiği bir dönemdi.
0: Siz özümüzdeki tarafı daha mı çok böyle
2: Ya
0: benim
2: şey
0: gibi
2: var,
0: biliyorsunuz aslında?
2: 90'larda aslında artık daha çok müzisyenlerin eşlik ettiği bir dönem değil albümlere. Daha çok makinaların biliyorsunuz farklı sound'ların oluştuğu bir dönem. O şekilde çalışmalar yapıldı. Ama ben mesela o dönemde, ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 90 yılında Ahmet Kaya'nın bir albümünü yönettim. Hep sonradan işte Sevgi Duvar albümü. Mesela orada bile 90 yılında ben o zaman 22 yaşındayım. Ahmet Kaya işi bana teslim etmiş. Orada bile canlı davul, canlı bas, klavye, bir haylılar. Devlet Opera Balesi'nden vokalistler getirmişim. 15 tane Devlet Senfoni Orkestrası'na yaylı çalgılar getirmişim. Baktığım zaman aslında bir direniş benimki, bir karşı duruş. Ama bugün dinlediğim zaman iyi ki de öyle yapmışım diyorum. Çünkü ben 90'ların
0: Çok
2: sound'unu,
0: kapattırıyor
2: pop
0: bizi.
2: sound'unu çok da fazla beğenmiyorum. Ama yine Sezen Aksu'nun çok güzel yaptığı şeyler var 90'larda mesela. Neden? Çünkü oradaki arkasında çalıştığı aranjörler de sevgili Atilla Özdemir oldu mesela. Önemli bir aranjördür biliyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Onun verdiği havayı görmeniz mümkün. O yüzden ben 90'ları çok hani sevmem ama 80'ler müthiştir diyebilirim yani.
0: Peki oradan hangi usta böyle sizi başka diğer

0: Sen de eve götürür.
1: Ya ben şimdi benim çok sevdiğim sound'unu, kişiliğini, her şeyini örnek aldığım bir usta bir sanatçı var. Geçen 20 gün önce kaybettik. Chris Rea, İngiliz rock sanatçısı, slide gitar ustası. Mesela ben onu çok severim. En çok da ikinci sırada yerli sanatçı olarak Barış Manço'yu çok severdim. Sonra bir gün tesadüf aradı beni. Tek çalışmadığım sanatçıydı diyebilirim o zaman. Mançoyacı albümünde mesela ben çaldım o zaman, birlikte olduk 6 şarkıda. Çok da güzel muhabbetimiz oldu. Bana göre tartışılmaz Türk, yani yerli sanatçı Barış Manço'dur. Ama dünya müziğinde de Chris Rea'dır. Yani ikisi benim için özel.
0: Varlığında da değerini bilebildiğimiz için gerçekten büyük mutluluk duyuyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü böyle büyük ustaların sonradan değerinin bilinmesi, eserlerinin sonradan gün yüzüne çıkması benim çok üzüldüğüm bir şey. O yüzden saygıyla, rahmetle
1: Amin. Ama
0: anmalı.
1: Barış Manço her zaman karşılık görmüştür.
0: Evet, işte o yüzden
1: Evet,
0: diyorum
1: yani
0: hani
1: çok
0: ilk
1: güzel.
0: varlığında takdir gördü.
1: Kesinlikle ben tanıyınca kendisini de tamam dedim. Yani
0: Keşke bir
1: demek
0: tadını.
1: her şey doğruymuş yani. Barış Manço müziğindeki her şey doğruymuş. Samimiymiş.
0: Ve hangi şarkıyı söyleyecektin? Biraz hareketlenelim ya. Sen böyle bizi
1: Evet.
0: birazcık hareketlendir, o
1: Evet.
0: hüznümüzü al.
1: Birazcık
0: Lütfen.
1: yükselelim. Bir çay elinden öte yapalım
0: Hadi
1: mı?
0: yapalım. Ben de eşlik edeyim.
1: Evet, beraber söyleyelim.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Müthiş oldu gerçekten.
3: Süper. Karadeniz.
1: Genç müzisyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani başlarken nelere dikkat edilmeli? Yolda devam ederken neler korunmalı? Biraz sizden bunun öğütlerini dinlemek istiyorum.
3: Tabii öncelikle kendileri olmaları gerekir. Kendilerine göre bir stil, tarz yaratmaları gerekir. Biz de çok büyük ustaları dinleyerek başladık. Tabii onların çaldıklarını çalmaya çalıştık. Hangi pozisyondan çalmış, hangi şeyden ama onları çok araştırdık. Ama sonrasında tabii kendinize bir çizgi oluşturmanız gerekiyor. En önemlisi de kendinize bir tarz oluşturmanız gerekiyor. Farklı bir yerde konmanız gerekiyor. Kendinizi farklı bir yerde konumlandırmanız. Onun için de öncelikle çok çalışmak gerekiyor tabii ki. Çok müzik dinlemek gerekiyor ve çok araştırmak gerekiyor. Mesela Alın Tunç rahmetli çok şeydi. Hep okurdu mesela aralarda. Kayıt olmadığı zaman başka şeyleri, dünya müziklerini okurdu. Araştırırdı. Dediğim gibi sadece belli bir tarza bağlı kalmamaları çok daha iyi olur.
2: Geniş.
3: Dünya müziği, evet dediğim gibi dünya müziği dinlemeleri gerekiyor. Sonra da onu harmanlayıp kendi müziğimizle nasıl eşleştirebiliriz? Onu düşünmek gerekiyor. Şimdi üzülerek görüyorum ki bazı şeyde, mesela bazı enstrümanda herkes birbirinin aynı şeyi çalıyor enstrümanı. Yani gözünüzü kapattığında bu kim dediğiniz zaman anlayamıyorsunuz. Bu muydu? Aa yok o değilmiş öteki. O yüzden bence biraz farklılık iyidir. Bu farklılığı yaratmaları iyi olur. Ve müzik çok ciddiye gelen, yani hatta hiç şakası yoktur müziğin. Ciddiye almaları gerekiyor. Çok ciddi bakmaları gerekiyor. Analiz etmeleri gerekiyor. Kendilerine farkında olması gerekiyor.
1: Bu güzel tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için tüm samimiyetine çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi. İyi ki buradaydınız.
4: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen de bizi güzel ağırladığın için bu şekilde.
3: Çok
1: Çok
3: teşekkür
1: teşekkür.
4: Çok
1: Ederim.
4: mutlu olduk.
1: Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum sizlere.
3: Evet, sağ ol.
1: Efendim, bugün yine müzik konuştu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın.

0: güller.
1: Efendim Mersin Mut Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda. Haydi gel
2: kıvılcım. Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
3: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
4: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
3: Zeliş Ayla Mustafa geliyor efendim.
5: Yamaçtan, kıyıdan, kapıdan, bacadan, minareden, üstene, evin şahına, üstene.
2: Zamane Bayram Özel yarın TRT Müzik'te.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT'mizin ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.
1: Muhammed Yıldırır'la Virtüözite, Cuma TRT Müzik'te.

Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum. Eskimeyen Şarkılar programında sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur. Ve eskimeyen bir şarkı, 74 yılında bestelediğim Sensiz Olmuyor, Olmuyor. Şimdiki okuyacağım şarkı, sözleri çok değerli söz yazarı, benim eskimeyen dostum. Evet, Hülya Kaya. Müziği benim. Bunda bir iş var.

Bunda bir iş var. Bu şarkıyı yıllar önce çok kişi okudu ama ilk okuyan bu geceki benim konuğum, benim canım abim. Onun yeri dolmaz. Konuğum için olduğu demiyorum. Gerçekten olduğu için demiyorum. O bir efsane. Ona Tanrı'dan uzun ömürler diliyorum. Onun gölgesi yeter. Evet, benim canım abim Adnan Şenses geliyor.

0: Canım benim, beni ağlatıyorsun ya. Beni eski günlere götürdün ya. Olmaz böyle bir şey ya.
1: Selami Şahin.
0: Canım abim benim, canım benim.
1: Bu parça 1981 mi?
0: Hatta 80 diyebiliriz.
1: 80.
0: Evet.
1: Demek 32 sene evvel okumuşuz bu şarkıyı.
0: Evet, bu şarkıyı özel olarak sana besteledim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben de bu şarkıyı özel olarak okudum. Ki bundan sonraki programlarımda da bu şarkıyı gündeme getireceğim.
0: Dokunmayın bana ya.
1: Dokunmayın bana diyorsun zaten.
0: Geldiler çünkü.
1: Tabii geldiler değil. O zamanlar sana gelmişti bu şarkıları yaparken.
0: Adan abi, özellikle şunu söylemek istiyorum. Sana benim sevgim, saygım kelimelerle anlatılmaz.
1: Onu biliyorum. Onu
0: şükürler biliyorum. Olsun Allah'ıma. Seni, sıhhatini iyi gördük ve seni aramızda görmekten büyük mutluluk duydum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve hastanedeyken o kadar çok dostun ilgilendi ki, seni
1: çok,
0: o kadar çok seven
1: çok,
0: var ki.
1: Çok. Dualar, sevenlerim.
0: Evet. Onların sevgisiyle varsın.
1: Sanatçı arkadaşlarımın, tabii sanatçı arkadaşlarım beni bırakmayışı, efendime söyleyeyim, hepsinin böyle ziyaret etmesi falan bana ayrı bir şey yaptı. Moral
0: gayet
1: kazandırdı, tabii. Güç kazandırdı. Tabii hayata dönmek çok güzel bir şey Selami'ciğim.
0: Hiçbir zaman hiçbir şey geç değil.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Yani Yüce Rabbim beni tekrar aranıza dönmeme müsaade etti. Tabii kullarım da duaları, kullarım da sevgisi bana çok büyük bir güç verdi. Ben ne bileyim, ne yalan söyleyeyim, hastaneye yatarken ilk söylediğim kelime şu oldu. Sevgili hocamız Dursun Buğra hocamıza,
0: evet,
1: buradan çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de saygılar sunuyoruz.
1: Saygılar, sevgiler bizden olsun hocamıza ve diğer hocamıza, Bingül Sönmez hocam olsun, Deniz Şener,
0: hepsine saygılar olsun, sağ olsunlar.
1: Bütün hocalarıma buradan teşekkür ediyorum. Yalnız Dursun Buğra'ya ameliyattan evvel söyledim bir tek kelime var. Hocam, ben bu ameliyattan sonra sanata veda eder miyim, etmez miyim? İlk sorduğum, aklıma gelen sanatım, müziğim.
0: Hastanedeyken iyileşirsem neler yapacağım, neler edeceğim,
1: ya
0: hayal ettim.
1: Tabii onları şey yaparken Selami'ciğim, onları... Gözlerin dolu dolu oluyor. Anlıyorum seni.
0: Seni çok seviyorum.
1: Sağ
0: canım
1: ol.
0: Abi.
1: Sağ ol. Ve Dursun Buğra hocam bana dese ki yok Şenses, sen ameliyattan sonra müziğe veda etmen gerekiyor deseydi ben ameliyat olmuyorum diyecektim.
0: Canım. O kadar çok seviyorsun müziği değil mi?
1: Her şeyi.
0: Peki hastanedeyken ne hayaller ettin? İyileşeceğim, albüm yapacağım, tekrar programlar olsun,
1: sevgili,
0: sahne olsun.
1: Sevgili Selami.
0: Aklından geçti değil mi bunlar? Çok önemli ama.
1: Vallahi biliyorsun iki defa öteki tarafa gittim geldim. Ama
0: Allah seni bizlere bağışladı.
1: Allah
0: ya.
1: Sağ olun.
0: Şükürler olsun.
1: Çok teşekkür ederim. İşte dualarınız Rabbimin bana bahşettiği canı tekrar
0: canım
1: bana verdi. Tabii ben burada şunu söyleyeyim. Sanattan hiç kimse kopamaz.
0: Mümkün değil.
1: Bugün
0: bu bir tutkudur.
1: 100 yaşıma da gelse,
0: tabii,
1: yaşasam da yine o şarkıyı, yine tabii, o şarkıları,
0: tabii,
1: yine o musikiyi tatmak isterim.
0: Bakın, aynı duyguları paylaşalım.
1: Aynı duyguları paylaşalım. Bakın, buradan saygılar sunuyorum. Müzeyyen Senar ablamıza
0: aynı saygıları söylüyorum.
1: Bugün 92-94 yaşında zannediyorum.

0: Gölgesi yeter gerçekten.
1: Yani hala musiki için canı atıyor.
0: Böyle bir aşk yok.
1: Böyle bir aşk yok.
0: Yok.
1: Ama başka bir şey. Yani veya bu duygular, bu sevgiler musiki de bitmez.
0: Bitmez tabii.
1: Ben şunu da söyleyeyim. Biz müzikle doğduk.
0: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur. Hastanedeyken bana bir haber geldi. Buradan sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Benim en eskimeyen dostum Sezen Aksu. Sana bir şarkı bestelemiş. Yeni albüm var çalışması.
1: Evet.
0: Değerli şefimiz, bizim canımız, ciğerimiz, benim en eskimeyen dostum Selçuk Tekay yönetecek. Sana bir şarkı bestelemiş.
1: Ama şimdi
0: onu okumak yok.
1: Okumayalım. Çünkü
0: nasıl bir duygu bu?
1: Sezen'e buradan defalarca teşekkür ediyorum. Benim canım arkadaşım, canım kardeşim, güzel arkadaşım, güzel.
0: Onun yüreği ne kadar güzel ya.
1: Melek kalpli bir arkadaşım.
0: Evet. Ben de bir şarkı hazırladım sana.
1: Evet.
0: Özel olarak.
1: Evet. Nihavent
0: makamında. Onu da söylemiyoruz. İsmini
1: söylemiyoruz. Hayır.
0: Evet.
1: Bunlar sürpriz. Sevgili hocamız Selçuk Tekay. İnşallah stüdyoya girdiğimiz zaman o şarkıları.
0: Yanındayım. Benim için büyük bir onur.
1: Onu biliyorum. Zaten senin kendi şarkını kendin gireceksin.
0: Kendim için sakladığım bir şarkıyı sana hediye ediyorum.
1: Evet. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Rica zaten
0: sözlerini okuduğum zaman herkes orada oturan evet. Ağladı değil mi?
1: Evet. Senin İnşallah beliyatlar da söylemiş zaten. Baba bu şarkı Adnan amcama yakışır demişler.
0: Yakışır. Sakın vermemezlik yapma.
1: Vermemezlik
0: ona
1: yapma.
0: Ona feda olsun bütün şarkıları
1: evet.
0: Dedi.
1: Evet.
0: Yıllar
1: evet.
0: Önce Adnan abi bir şarkı yaptım. Sözleri Halit Çelikoğlu.
1: Heh.
0: 74 yılında yaptım bir şarkı. Ve bu şarkı gerçekten sende patladı. Yıkıldı ortalık, sallandı.
1: Doğrudur.
0: Bestesi bana ait olan dün akşam yine benim yollarıma bakmışsın. Gelmeyince üzülüp perdeyi kapatmışsın. Senin olmaya geldim şarkısını senden duymak istiyorum.
1: Hay hay. Hay
0: tamam
1: hay.
0: Canım.
1: Sene 1900, o da 80.
0: Evet. Önce bile. Tarihi ben biliyorum.
1: Yanılmış olabilirim.
0: Evet.

0: Maşallah. Bu parçayı da bu akşam, bu senin parçayı da bu akşam Lale Hanım için okudum. Yani buradan son eşim.
1: Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
0: Tamam.
1: Ama yüreği, kalbi o kadar güzel ki.
0: Çok.
1: Sana deliler gibi aşık. Bu nasıl bir duygu Adnan abi ya?
0: Aa, çok güzel bir şey. Yani aile saadeti, aile olmak çok güzel bir şey.
1: Kıskanıyor mu seni?
0: Eskiden kıskanırdı. Şimdi ne yaparsan yap diyor.
1: Ne? Mümkün değil.
0: Vallahi. Ama
1: sana inandığı için bunu söylüyor.
0: İnandığı için artık o itimadı almışım. O güvenci almışım.
1: Gerçekten.
0: Adnan Şensiz'e biraz güvenmek zordu. Nasıl sana güvenmek zorsa bana da güvenmek zordu Selami Şahin.
1: Çok ciddi olalım.
0: Nasıl yani?
1: Şimdi,
0: şu kadarcık bir şey büyütme.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz bir ömür tanışıyoruz. Eskiden çok çapkınlık yaptık mı? Yaptık. Ama şimdi...
0: Ben çocuktum, hatırlamıyorum.
1: Şimdi bak, ben evliyim, eşim Didem, onu aşığım, onu çok seviyorum.
0: Herhalde yani.
1: İki oğlum, herhalde. Bir kızım var, elinden öper. Ya. Senin de bir evladın var. Ama ben inanıyorum ki yengemi üzecek bir şey yapamazsın. Çünkü o bunu hak etmemiştir.
0: Hayatta yapmam.
1: Gerçekten. Hayatta zamanında yapmam. Yaşanmıştır. Beraber çok ne yaptık hatırlamıyorum.
0: Nasıl yani?
1: Çapkınlık yaptık mı? Yok.
0: Canım, özel gençken herhalde yaptık yani, yaptık.
1: Ben hatırlamıyorum yani.
0: Sen de çocuktan hatırlamıyorsun.
1: Tabii.
0: İnsan çocukken ne yaptığını hatırlamıyor.
1: Tabii. Giderken ardına bakma ne olur. Göz göze gelirsek ayrılamam ki. Zaten yokluğunla deli gibiyim. Elini tutarsam bırakamam ki. Ayrılamam.

0: Yok, istikbal vaat ediyor.
1: Bir albüm falan yapalım.
0: Tamam, yaparız bir albüm canım. Ya gelecekte, gelecekte inşallah, daha çok genç.
1: Ya beğeniyorum.
0: Kaç,
1: ya.
0: 25 oldun mu?
2: Evet. 26'ya geçtim.
0: Tamam, daha uzun yıllara. Hatta
2: 27 gecelere saymazsan tabii.
3: Biraz daha zaman var.
1: Biraz daha.
2: Tabii. Şimdi
0: onu sayacağım ben, kusura
2: bakma. Kaç yıldır biz tanışıyoruz?
1: Vallahi 35 sene var Selami.
2: Var.
1: Var var.
2: Hatırlıyor musun Unkapan'da?
0: Selçuk Hoca ile mi?
2: Evet. Selçuk kardeşim bir gün geldi. Ne haber, iyi misin? Sohbet ettik. Sen keman çalıyorsun, elinde kemanı vardı böyle. Oturduk. Ya dedim ki bir şey dinleyeyim ya senden. Şimdi ben oturdum, hiç beklemiyordum. Gerçekten iltifat etmem, ben gerçekleri söylerim. Şöyle bir çalmaya bak. Ben böyle kaldım. Sen ne biçim adamsın ya dedim. 4-5 gün sonra Kibariye'nin albümünü ben yönetiyorum dedim. O aşk çemberi sarmış dört bir yanımı.
1: Değil mi? Hemen hemen 5-6 şarkıda soluyu.
2: Evet. İlk albümünü Kibariye'nin, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ben yönettim. Dedim ki geliyorsun, bitti. O albümde bir iki taksim var. Orada her gün, yani her gün beraber yıllardır çalıştığım orkestrada keman çalan arkadaşlarımız var. Dedim ki özür dilerim, bir taksim Selçuk kardeşimden böyle de. Tanımıyorlar yeni.
0: Tabii.
2: Yani nasıl bu öncülü tabii oraya tanıyorlar. Şimdi bir şarkının başında ve şarkının ortasında introlarda böyle herkes böyle kaldı. Baba be, bu manyak bir adam be. Ne biçim çalıyor ya dediler. Ve yalnız benim ondan kıskandım. Bestecilik hayatına dedim ki niye başlamıyorsun? Notayı tersinden okuyorsun. Keman çalıyorsun. Niye beste yapmıyorsun? Çalış dedim, beste yap. Tamam Selam abi dedi. Ama benim en çok kıskandığım bir şarkısı var.
1: Beraber yürüdük biz bu yol.
2: Hangisi?
1: Beraber yürüdük biz
2: ama
1: bu yollarda.
2: Ama ne intro? Böyle bir giriş yapar mısın? Nasıl düşünmüş
1: peki,
2: ya?
1: Peki Selam, benim senden kıskandığım şarkı hangisi?
2: Söyleyeyim mi? Benden kıskandığın şarkı. Sen beni sen unutmuş gibisin. Evet.
1: Hakikaten besteci bu kadar
0: batı
1: güzel bir
0: şarkılar ama.
1: Seni Selami tebrik ederim, hakikaten tebrik ederim.
2: Çok teşekkür ederim. Burada olduğun için demiyorum. Her zaman bu sözcüğü söylüyorum. Sen kendini çok iyi biliyorsun.
1: Yalnız
2: gerçekten.
1: Selami hakikaten bestecilerde bazı şarkıları kıskanırdı, biliyorsun değil mi?
2: Efendim?
1: Bazı şarkıları kıskanır, biliyorsun değil mi?
2: Tabii.
1: Ya şunu keşke
2: ben bazen diyorum diye. Bu şarkı niye mesela beraber yürüdük biz bu yollarda söz yazarı
1: Aşkın Tuna.
2: Evet.
1: Aşkın Tuna.
2: Sevgilerimizi gönderiyoruz Aşkın Tuna, gerçekten çok değerli bir kardeşimiz.
1: Şeyin kim?
2: Allah bağışlasın evladını. O da keman çalıyor.
1: Evet.
2: Fotokopi. Evet. Şimdi doldur, doldur, doldur. Ne doldur? Adnan abi.
0: Vallahi niye doldur?
2: Ne bileyim.
0: Doldur, doldur be arkadaşım. Doldur be beyhaneci.
2: Böyle geldiler bir gün diyorsun ki.
0: Evet.
2: Doldur dedim. Bir...
0: Evet.
2: Peki doldurabilir misin şimdi?
0: Tabii doldururum.
2: Hadi aşkım benim, peki. Canım abi.
0: Peki.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün keyfim yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum

içerim arkadaş, hiç umudum yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, bugün keyfim yok. İçerim arkadaş, o muhabbetim yok.

0: Sürpriz ya. Bak bir şeytanlık yapma bana. Çünkü senin muzurluklarından bıktım. Şurada dahi rahatsız oturuyorum.
1: Asla.
0: Sokakta gördüğüm zaman senle böyle karşılaştığım zaman karşı kaldırıma geçiyorum. Aman bana sarma diye. Eğer şimdi böyle bir şeyin varsa söyle, ben programı bırakayım.
1: Bu sözcüklerini geri aldım diyeceksin. Çünkü hepimizin çok sevdiği bizim, senin de benim de çok iyi dostum. Kim geliyor biliyor musun? Bir şarkı olsa da okuyacak.
0: Konuk mu var?
1: Bir konuğumuz var, sürpriz. Onu... Kim geliyor biliyor musun? Aslı Hünel. Ya ya ya ya.

0: mısınız? Ay. Nereden geldin sen? Allah aşkına.
1: Büyük bir sürpriz oldu.
2: Nasıl sürprizimiz? Evet.
1: Çok teşekkür canım ederim.
2: Nasıl gelmem? Benim biri manevi babam. Biri tamam çok da, sevgili abim.
0: Ben sana demedim
2: olur
0: mi?
2: Da ben gelmez miyim size ya sürpriz yapmaz mıyım?
0: Ben sana söyleyeyim kızım, benim haberim olmadan evden çıkma diye.
2: Yok, sen evde, izin vermiştin babişko.
1: Evde oturmuyor. Villada oturduğu için villadan çıkıyor.
0: Ha o zaman tamam.
1: Tamam
2: mı? Şimdi biliyorsunuz ben de biraz önce Muazzez Hanım'ın programındaydım.
1: Hayır.
2: Ay sonra dedim babişkoya sürpriz. Maşallah böyle sağlıklı, sıhhatli.
0: Yapmayın.
1: Şükürler olsun.
0: Yapmayın.
2: Harikasınız.
0: Yapmayın Allah aşkına.
1: Ya. Şeref verdin. Bizim için büyük bir sürpriz oldu.
2: Çok şıksınız.
1: Çok teşekkür ederim. Büyük bir sürpriz oldu. Şeref verdin bize.
2: Ne demek?
1: Çok
2: ne demek.
1: Teşekkür
2: ben,
1: ederim.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Allah sizleri hakikaten başımızdan eksik etmesin.
1: Sağ olun. Çok teşekkür
2: İki
1: ederim.
2: Büyük önemli isim. İki büyük dev ses. Eşi emsalsiz hakikaten Rabbimin yarattığı. Çok özel insanlarsınız.
1: Sağ ol canım.
2: Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beni seviyorsunuz. Şımarayım azıcık. Bunu biliyorum çünkü hep yanımdasınız.
0: Şımarayım mı?
2: Oy oy. Yani, ben de onu bildiğim olsun. İçin buraya geldim.
1: Yeni albüm de hayırlı olsun.
2: Çok teşekkür
0: Yeni
2: ederim.
0: Yeni albümün de hayırlı olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İyi de gidiyormuş.
2: İyi gidiyor çok şükür
0: gelen
2: sayenizde.
0: Gelen deyimlere göre estağfurullah gelen deyimlere göre çok da iyiymiş.

0: Ay, ay canım. Ben canım babam. Ay. Sizi dinliyorum ben. Sizi seviyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol.
0: Hocam efendim, iki değerli üstadımız. Size de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
2: Yıllar önce yaptığım bir şarkıyı Adnan abi sen de ben de okudum.
3: Okuruz.
2: Hele birçok sanatçı da okudu.
3: Okur tabii.
2: Çünkü yalan, yalan, seni sevmediğim yalan.
3: Değil mi? Yani çok sevdiğini anlatmak istiyorum.
2: Evet.
3: Ha, tamam o zaman.
2: Şimdi şarkıda göreceksin.

0: yalan, yalan, yalan.
1: Seni unuttum yalan,
0: yalan.
1: Çocuksu bir sevinç.

0: Yalan.
1: Şimdi burada. Tabii biz bu şarkıyı okuduk ama bir İbrahim Tatlıses'in ağzından farklı oluyor be.
2: İbrahim Tatlıses gerçekten kendi türünde erişilmez bir ses.
1: Yüce
2: Rabbimden ona şifalar diliyorum.
1: Secde.
2: Aramızda
1: amin,
2: görmekten
1: amin.
2: Büyük bir onur
1: duyarım.
2: Şu anda
1: bizi seyrediyordur.
2: Türkiye için, dünya için bir ses. Kendi
1: Türkiye
2: türünde.
1: Için, Türkiye için.
2: Türkiye
1: için dünya müziğinde çok önemli bir ses.
2: Arap ülkelerinde tapıyorlar.
1: Evet.
2: Çok seviyorlar.
1: Müslüman benim ülkelerinde.
2: Evet.
1: Bir İbrahim Tatlıses ne
2: evet.
1: gelir ne gider o başka bir şey.
2: Bu şarkıyı benden istediği zaman Selam abi dedi, sen yeni albümün daha çıkalı 2 gün oldu. Bir şarkın var ben okuyacağım. Hangisi? Yalan. Yok dedim ya, sana gitmez dedim.
1: Ha, bu da yalan.
2: Yalan söylüyorum ya.
1: Tabii sen, bu şarkı da yalan çünkü.
2: Dedim ki yalan seniz. Abi yemezler dedi. Ben dinledim şarkı, öyle değil ha, dedi.
1: Benim canım.
2: Ondan
1: benim
2: sonra ya. Dedim ki sen benden dinleme. Ben sana bu şarkıyı demo yapacağım. Senin taklidini yaparak sunacağım. Çünkü İbrahim Tatlıses benden hani gitmek istiyorsan durma, hemen git ardından bakarsam namerd olayım. Bir de gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer. Hesabım var, bir de ağlama demenin ne faydası. Birçok şarkım okudu.
1: Bu başka balık.
2: Ben çok onurluyum ve gururluyum. Onu çok seviyorum.
1: O başka bir balık.
2: Gerçekten bu şarkıyı da verken yalan şarkısını onun taklidinerek yaparak demo verdim. Ne dedi bana? Abi dedi aynı benim gibi okumuşsan helal olsun ha vallahi. Çok malum.
1: Canım be.
2: Ona ay sevgilerimizi canım. Gönderiyorum buradan.
1: Canım İbo'm.
2: Evet.
1: Bir
2: evet.
1: an evvel dön aramıza İbrahim.
2: Dön.
1: Seni çok
2: senin
1: özledim bu toplum. Çok özledim.
2: Gölgen yeter. İboş'um canım kardeşim ya, benim. Allah ya. Seni sevdiklerine evlatlarına
1: amin.
2: Bağışlasın.
1: Amin.
2: Evet ben çok üzgünüm arkadaş. Ne yapsam?
1: Hayrola?
2: Öyle bir şarkı var mı?
1: Ya niye üzüldün anlayamıyorum. Hiç
2: o şarkıyı okuyacaksın.
1: Ha anladım.
2: Bir çok üzgünsün arkadaş.
1: Ha hatırladım.
2: Adnan abi okur musun?

0: Allah nazardan korusun.
1: Eline sağlık, elinize sağlık.
0: Seni Tanrı nazardan korusun. O ses maşallah.
1: Bütün sanatçılarımızı korusun.
0: Adnan abi aklıma ne geldi? Benim ünlendiğim süreç 45 yıl oldu. 66 yılı bitmişti 67 yılında. Senin sanat hayatın ünlendiğin süreç...

0: Süreç kaç yıl oldu?
1: 52. 60.
0: Eskiden böyle bir albüm yaptığı zaman ünlü sanatçılara film teklifleri çok gelirdi. Hı hı. Kaç film yaptın Adnan abi?
1: Vallahi 42 tane olmuştur.
0: Hiç yaşadın o film çekimlerinde bir proje, bir problemler, bir şeyler oldu mu yani? Unutamadın ama, anılar, olumlu veya olumsuz.
1: Tabii o günkü akıma göre.
0: Evet.
1: Sahneden sinemaya geçen birçok sanatçı arkadaşlar.
0: Modaydı yani.
1: Biz evet. O günkü günlere uyduk.
0: Evet.
1: Ama şunu söyleyeyim. Ben müzik sanatçısıyım.
0: Gayet tabii.
1: Sinema sanatçısı
0: ama değilim. O filmlerde anısı yeter.
1: Yani o filmlerde tabii iyi oynamaya çalıştım.
0: Gayet tabii.
1: Ama iyi mi oynadım, kötü mü oynadım? O artık seyircimizin
0: tabii,
1: takdiri.
0: Gayet tabii.
1: Ama tabii ki bir müzik kadar, bir şarkı söylemek kadar başarılı değildim. Bunu da
0: çünkü aşkın, büyük aşkın müziğe.
1: Tabii.
0: Tabii. Peki müziğe hayatına adım atmadan önce başka mesleğin vardı değil mi?
1: Evet, ben Selamiciğim 6 yaşından musiki dersleri almaya başladım. Bizim zamanımızda
0: hocaların kim mesela ilk seni bu adım şimdi, yani ilk adımına ben, neden olan bu müzik hayatına girişin
1: mesela
0: sana hangi hocalar böyle katkıda?
1: 55 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başladım.
0: Vah vah vah.
1: O zamanlar konservatuar yoktu. Bir tek belediye konservatuarı vardı.
0: Biliyorum, o zamanlar öyle. Tarih öyle.
1: Evet. Efendime söyleyeyim. Aynı zamanda da Kadri abiden ders alıyordum Şen Çalar'dan.
0: Allah. Biliyorum, tanıyorum. O.
1: Efendime söyleyeyim. Nur içinde yatsın.
0: Nur içinde yatsın. Onun yeri dolmaz gerçekten.
1: Evet.
0: Bu yüreği, kalbi.
1: Ercüment Batanay'la çok of. Beraber çalıştık.
0: Hepsiyle anılarım, resimlerim bile var.
1: Var. Şimdi şöyle baktığım zaman 1955'te 57'de askere gittim.
0: Evet.
1: Askerde mızık eri olarak, bando eri olarak Adapazarı'na.
0: Yakın.
1: Adapazarı'na gittim. Adapazarı'nda bando eri olarak, mızıka eri olarak yani. Orada benim elime bir si bemol klarnet verdiler. Si bemol klarneti çalmaya çalıştım. 6 ay kala falan böyle askerliğimizin bitmesine. Kaytarmak için her yolda deniyorum ha. Bir gün şeye indim. Depoya indim. Bir baktım, mehter takımı elbiselerini gördüm.
0: Evet.
1: Adapazarı'ndaki bando bölümünde. Hemen çıktım, almayayım dedim. Aşağıda dedim şey var. Mehter takım elbiseleri. Gelin bir Adapazarı mehter takımı kuralım dedim. O zamanın tümen komutanı da Kemal Binatlı. Hemen paşaya çıktık falan. Paşam dedi ki niye olmasın dedi. Hemen elbiseler çıktı.
0: İlk adamı öyle attınız.
1: Tabii. Ama 6 ay var askerliğimin bitmesine. Şimdi ben bunu kurarsam İstanbul'a geleceğim. İstanbul'daki mehter takımından Cemal Cümbüş Hoca'dan mehter marşlarını öğreneceğim. Bu arada da kaytaracağım.
0: Evet.
1: Birkaç tane de gazinoda çalışıp 3-5 kuruşta para kazanayım diyorum. Onu da başardım.
0: 20 yaşlarındaydın.
1: Yok. 22 yaşında falandım.
0: 22 yaşındaydım.
1: 22-23 yaşında.
0: Zaman falandım. Nasıl geçiyor Adnan abi ya?
1: Valla su gibi geçti. Ben bugünkü 76 yaşına nasıl geldim?
0: Tabii.
1: Şöyle dönüp baktığım
0: İnsan
1: zaman...
0: İnsan sabah evden çıkışını tekrar geri getirebilir mi?
1: Hayır.
0: Geden gidiyor. Devlerin sahnesi gerçekten, buradan sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, onlar gerçekten
1: Çınar.
0: Anlatmak için kelimeler yetersiz.
1: Çınar.
0: Evet. Çınar. Yakında... Bu proje gerçekten çok güzel.
1: Performansımdan ben biraz düşük olsaydım herhalde...
0: Bu işi bırakırdım yani.
1: Bırakırdım. Açıkça söylüyorum, evet. Ama performansım Aynen.

0: aynen devam ediyor. Evet. Yani.
1: Ben buradan Mediha Şen Sancaklı, ne güzel bir ses değil mi?
0: Çok.
1: 45'lik zamanında, çok eski. Çok. Benim sözümüzü bana ait olan bir şarkımı okudu. Türk sanat müziği formatında. Sonsuz sevgilerimi sunuyorum ve bu şarkıyı.
0: Sevgiler.
1: Evet, sevgiler. Garibin Ahı. Onu ben okuyayım, ondan sonra
0: peki
1: devam ediyoruz.
0: Tamam aşkım.

0: buradan buradan Rıfat Şanlıel besteciye ve sözlerini Cengiz Tekin kardeşim yazmış. Evet. Onlara sonsuz sevgi buradan ve saygılar sunuyoruz. Adnan abi, bana şeref verdin.
1: Ne demek,
0: bunu yürekten dudaktan demiyorum.
1: Sağ ol.
0: Beni çok mutlu ettin.
1: Allah razı olsun.
0: Evet, eskimeyen şarkılarla bizi izleyenler, onlar mutluysa benim en büyük gururum odur.
1: Sağ ol.
0: Var ol. Çünkü eskimeyen şarkılarda eskimeyen dostlarda olmak farklı bir olay. Evet, yine vallahi görüşmek üzere. Eski dostlar diyelim mi?
1: Selam Şahin'in programında olmak çok farklı.
0: Sağ ol.

0: Acizenameler bugün TRT Müzik'te.
1: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda.
0: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
2: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
3: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
2: Selişah ile Mustafa geliyor efendim.
4: Yamaçtan, kıyıdan, kapıdan, bacadan, minareden, işte enerim şahına.
0: Zamane Bayram Özel bu akşam TRT Müzik'te.

0: başka sahnede biraz neşe, biraz da eski bayramların sıcaklığı var.
1: Bayram dediğimiz şey de tam olarak bu. Aynı duyguda buluşabiliyoruz.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Eskimeyen şarkılarda benim eskimeyen dostum Ümit ve sen.
1: Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok zormuş böyle sevince.
0: Allah bu sesi vermiş, bu yorumu vermiş, kalbinin güzelliğini
2: Allah
0: vermiş.
2: Allah sevenlerden razı olsun.

0: Acizenameler bugün TRT Müzik'te.
1: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda.
0: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
2: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz.
3: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
2: Zelişah ile Mustafa geliyor efendim.
4: Yamaçtan, kıyıdan, kapıdan, bacadan, minareden, işte
0: Zamane Bayram Özel bu akşam TRT Müzik'te.

0: başka sahnede biraz neşe, biraz da eski bayramların sıcaklığı var.
1: Bayram dediğimiz şey de tam olarak bu. Aynı duyguda buluşabiliriz.

0: çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Eskimeyen şarkılarda benim eskimeyen dostum Ümit ve sen.
1: Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok zormuş böyle sevince.
0: Allah bu sesi vermiş, bu yolu vermiş, kalbinin güzelliğini
2: Allah
0: vermiş.
2: Allah sevenlerden razı olsun.

Yine Nisan yağmurunda ıslanak aldım. Yine sensiz bulutlarla

yüksek huzurlarınızda ben ve orkestra arkadaşlarım Bir Duamız Vardı isimli Nihavend parçamla programımıza başlamış bulunuyoruz. Hepinizi en derin saygılarımızla, sevgilerimizle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Bu performans programına teklif geldiği zaman biraz düşündüm. Dedim ki ne yapacağım şimdi orada kardeşim? Dediler ki abi canlı canlı şarkılarını söyle. İnsanlar çok özlediler senin o nostalji şarkılarını falan dediler. Yani öyle deyince tabii insanlarımı ben hiçbir zaman için öyle boynu bükük falan bırakmam. Özlem içinde bırakmam. Koşarak peki dedim. Ben de koşarak geldim huzurlarınıza. Şimdiki parçamızı ne yapacağız? Beraber okuyacağız sonra. Nakaratını beraber okuyacağız, tamam mı? Hatırlayacağınızı çok iyi biliyorum.

Sevgilim.

Oh be, dünya varmış be arkadaşlar. Allah sizden razı olsun be. Vallahi billahi ya. Ne güzel bir program. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar, bir şey daha farkındasınız. Ben çok fazla televizyonlara çıkan adam değilim. Efendim, televizyona çıkmak çok zamanımı alıyor. Onun için televizyona çıkamıyorum fazla. O bakımdan hayranlarım diyor ki bana, ya abi lütfen seni görmek istiyoruz falan diyorlar. Ben de onları kıramadığım için böyle güzel programlara çıkıyorum. Hatırı sayılır programlara çıkıyorum. Efendime söyleyeyim. O bakımdan lütfen beni televizyonlarda görmediğin zaman unutmayın, değil mi? Olur mu? Seni üzgün görsem

Şimdi herhalde merak ettiğiniz bir takım şeyler vardır. Diyorsunuz ki tamam şimdi Ferdi Tayfur o tamam işte sahnede mikrofonun başında falan şarkı söylüyor, bizi de söyletiyor diyorsunuz, tamam. Bu gitarlar ne diyorsunuz, değil mi? Gitarı size anlatayım ben. Neden gitar çalmak istedim? Şimdi yıllar önce, sanıyorum 25 sene önce falan bir hikaye yazmaya kalktım ben. Bir senaryo yazmaya kalktım. Senaryoda bir ikiz kardeşi oynayan kişilerden bir tanesi gitar çalıyordu. O ikiz kardeşlerden biri de bendim. Yani iki karakteri canlandırıyordum. Hani Günaha Girme diye bir filmimiz vardı ya, orada da sanıyorum evet Oya Aydoğan'la Serpil Çakmaklı ile beraber oynadığımız arkadaşlarımla. Orada çift işte ikizi oynuyorduk. Bu hikayede de öyle ikizi oynuyor ama bir ikizlerden bir tanesi gitar çalıyor. Benim de bir şeyim var. Diyorum ki ya bir şey yapacaksan insanları mutlaka yaptığın şeyle inandırmalısın. Gitar çalıyorsan gitar çal, adam gibi gitar çalmalısın diyorum ben şimdi kendi kendime. Halbuki rol yapmak lazım. Ben de yapamıyorum rol yapmasını, ne bileyim ben. Diyorum ki illa gitar çalacağım dedim. Sonra bu gitarı öyle öğrendim. Benim anneciğim şöyle söylerdi, rahmetli anneciğim. Oğlum, hayatım boyunca benden bir şey bekleme. Ne beklersen kendinden bekle. Şimdi ben isterseniz

bir köşesinde bir çadırlık yer verin, bu bana yeter. İster çöl

Nice dağ başında yayılan atlar, yar mendil işlemiş iki yakatlar, mezarım üstünde beş karış otlar, bitmeyince gönül yardan ayrılmaz, ayrılmaz hem oğlum, ayrılmaz, ayrılmaz.

Sağ olun. Sağ olun gençler. Teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Susadım.

ne kadar çok. Aşka intizar eder. Kimi çok seviliyor.

0: Rizenameler bugün TRT Müzik'te.
1: Efendim Mersin, Mut, Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda.
0: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
2: Elmas, İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyordu.
3: Aman döne döne döne har geliyor. Yavrum güle güle güle yar.
2: Seliş Ayla Mustafa geliyor efendim.
4: Yamaçtan, kıyıdan, kapıdan, bacadan, minareden, işte yerim şanına.
0: Zamane Bayram Özel bu akşam TRT Müzik'te.

0: çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun etti. Sen de olmasın.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: eskimeyen şarkılarda benim eskimeyen dostum Ümit ve sen.
1: Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok zormuş böyle sevince.
0: Allah bu sesi vermiş, bu yolu vermiş, kalbinin güzelliğini
2: Allah
0: vermiş.
2: Allah sevenlerden razı olsun.